Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Allah'ım şahit. Yemin ediyorum.

0: Çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum. Dayanamıyorum. Ne olur anla.
1: Burası

Sizan'ın laf ezdekeni yazmışlar. Gıyabımla tevkife hüsnü niyet bozmuşlar. İnfaz için bin türlü ifadeler düzmüşler. Müebbete son ceza eklese ne çıkar ki? Müebbete son ceza eklese ne çıkar ki? Ne çıkar ki?

küstüm. Ne dediysen boyun büktüm. Yetmedi mi beni üttün? Sen yok nedir bilmez misin? Sevmek böyle bir şey değil. Bazen gurur,

reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

vefasız sevgilim. Bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı. Bana sor sensizliği. Mutluluğu tanırsın.

0: Selja bastık.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım.

giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'ta yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken, giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten, zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0541 40 50 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider

0: görmek için savurdular önümü.
1: Yeryüzündeki acıların hepsini, hepsini tattım. Heder oldum, ekmeğime tütün kattım. Beni milyon kere yaktılar üst üste. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

kıyamet ustum. Çiviyle çakılırken taşlara, ciğerimi kartallara yedirdim. Spartak üstüm köleliğin çığlığında. Aslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum. Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan, sehpada Pir Sultan. Kaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu? Tanrılardan ateş çaldım. Yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

0: Burası Radyo Lider İzmir Reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

akşam güneşi aşıyor. Yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

duman çal. Aşkım bir çare, ben bir çare. Sen gelirsen şifa bulurum ancak.

0: aşksız bırakma.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

0: reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

yormadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Biz çocukken sokaklarda çılgınca oynardık. Dağlara kar yağardı. Biz güneşte donardık. Fakirdik, yoksulduk. Çok şeyden mahrumduk. Annem bir tas çorba yapardı. Bütün aile o çorbayla doyardık. Caddeler, sokaklar karma karışıktı. Biz hiç anlamazdık ki kime aşıktı. Geceler pusluydu, biraz da sisliydi. Her yer karanlıktı ama kalbimiz ışıktı. Okul çantam eskiydi ama umutlarım yeni. Arkadaşlar candı, hepsi kral gibiydi. Şimdiki gibi kimse kimseye yanlış yapmaz, ihanet etmez, kahpelik yapmazdı. Kardeşler kardeş, büyükler tam bir abiydi. Hele bir bayramlarımız vardı, tam bir bayram tadında. Arefe gününden bayramlıklar alınmış, yatağımızın başucunda dururdu. Ailemizin büyüğüyle sabah bayram namazına giderdik. Namazdan sonra kapı kapı dolaşır, şeker toplar, harçlık toplardık. Ve topladığımız tüm harçlıkları topyekün bilyalara yapardık. Bazen tahtadan silahlar yapar, Yılmaz Güney olurduk. Bazen ağaç dallarından ok yapar, yay yapar, Cüneyt Arkın olurduk. Ama ne Türkan'a denk geldik, ne Fatma'ya. Senin anlayacağın aşklarda bile gemiyi hep karaya vurduk. Sonra bizi hayatın pazarına attılar. Kimimizi yaktılar, kimimize kelepçe vurdular, kimimizi sattılar. Ayakta kalanlar kaldı, kalamayanlar gitti. Çoğumuzun ömrü bir hiç uğruna bitti. Sonrasında evlendim, çoluk çocuğa karıştım. Ekmek davasına gece gündüz çalıştım. Fakirlik bana hep sadık kaldı. Bir türlü terk etmedi beni. Ben de zaten böyle yaşamaya alışmıştım. Biz çocukken çok güzeldi o eski günler. Şimdi kokmuyor bile baharda açan güller, çiçekler. Belki bir baltaya sap olamadım ama ben bu hayat okulunda neler gördüm neler. Film gibi geldi geçti seneler. Bir türlü olamadım Bahtiyar. Daha dün çocuktum, bak bugün ise ihtiyar.

0: reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: pub. Réclamage.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

günlerde seni çok sevmenin bedelini yalnızlığımla ödüyorum. Ama olsun, vazgeçmiyorum. Sensizlik zaten bu hayatta bir ölüm. Ne olur aşkımızı harcatma. Ne olur bu aşkı harcama. Bu da sana.

reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Selamun aleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Dileklerimle cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize sevgiler, selamlar. Anonsu kaçırdık. Baktım babam üstüm girdi devre. Aha dedim, anonsu kaçırdık. Güzelleştirilmiş güzel insanlar. Hepinize sevgiler, selamlar. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden programımızın açılışını yapacağız. İki güzel şarkı sonrası kardeşlerimizin kayıt mesajdan bir kısmını her akşam olduğu gibi saat 9'u çeyrek geçeye kadar olan kısmını paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp'tan günün ilk mesajıyla devam edecek gecenin ilerleyen saatine kadar. Evet, Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'te 5 koşulan kör oğlu Cavit Gürd. Aleykümselam Cavit kardeşim. Burada aynı ortamı paylaştığım değerli büyüğüm dayım Şakir Söylemez ve dostlarım, kardeşlerim Civan Acar, Koko Muharrem Aras, Mazlumak, Velat Yüce, Vedat Acar, Çetin Temel, hocamız Fehim Arı, Mehmet Fatih Özışık, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Can Akçıoğlu, Kankaya, Asım Cinoğlu, Anıl Kütük. Tüm bu dostlara selam olsun. Sizleri seven Köroğlu Cavit ve açıkta olan dostum Devran Yüksek'e de selam olsun. Oğuz Ünal'dan bir türlü olmadı. Murat abi şöyle bitirmek istiyorum. Duruşu olanın düşmanı duruşu olanın düşmanı çok olur. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben T4D5 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım, koğuşumda bulunan aslan abim Civan Acar, Cavit Köroğlu, dayım Şakir Söylemez, amcam Velat Yüce, yakışıklı amcam Çetin Temel, dayı Servet, canım abim Nafiz Cancı, Lazo, Mazlum Ak, Feyyaz Gökmen, Hakan İkinci, Tolunay, Şen Yaylar, Yasin Bukan, Aytaş Taş'a selam olsun. Gece sözüm güçlü olma, öyle görün düşen yaprağa basan çok olur. Ben T4'de 5 koğuştan Toroslu Emir Yıldırım, aslan kuzenim Abdullah Yenince. Bu günler geçer, takma kafana, en güzel günler bizim olacak aslan kuzenim Abdullah Yenince. Ben selamünaleyküm aleyküm selam. Ben T4'de 5 koşulan Emir Yıldırım, aslan kuzenim Gökdeniz Yenici, bu sözümü sana armağan ediyorum. Sizin geceleriniz güzeldir. Limon sıkılır bizim geceler, görseniz çıldırırsınız. Sessiz duvarlar üstümüze yıkılır. Allah'a emanet. Ben T4'de 5 koşulan Toroslu Emir Yıldırım, aslan kuzenim Yiğitcan Yenici, bu sözüm sana armağan ediyorum. Sarraf olmaya gerek yok. Menfaat herkesin karakterini ortaya çıkartıyor. Ben T4'de 5 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Buradan başka kurumlarda olan değerli büyüklerime selam olsun. Şahçıyan Kurt abime, boksör Mahmut amca, Beşir Acar, Azat Başak, Serhat Akkaş, Çiko Gürkan, Oktay Özdemir, Ekrem Birlik, Devrim Birliğe de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'de 5 koşulan Muhittin Karakaş. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Farklı kurumlarda olan dost ve abilerime selamlarımı göndermek istiyorum. Başta açıkta olan canım abim Devran Yüksek olmak üzere. Akabinde Furkan Tunç, Polat Denerli, Aytaç Ulu, Mustafa Konuk, Şahin Yılmaz, Mehmet Demir, Erdal Demir, Muhammed Bakır, Kadir Karaca abime de selamlar olsun. Murat abi geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. Ekmeğimi verdim dostu doyuramadım. Gönlümü verdim yari doyuramadım. Herkesin derdine derman oldum da kendi derdimi yazacak kalem bulamadım.

0: bedayı. Bu canlara benden azar bir bir. Kimsesiz bir kulum. Murat abi ben T4'le 5 koğuştan mazlum ak. Burada kader birliği yaptım. Başta dayım Şakir Söylemez koğuşumuzun adaletini sağlayan dostlarım. Başta Civan Acar ve Köroğlu Cavit Gürd akabinde Aslan kardeşlerim Muhittin Karakaş, Emir Yıldırım, Velat Yüce, Vedat Acar, Asım Cinoğlu, Arifcan Akçıoğlu, Kaan Kaya, Çetin Temel, Hoca Fehim Arı, Mehmet Ali Dalbudak, Anıl Kütükçü, gece benden bir söz Murat abi. Ağlamayı bilmeyen gözler sevmeyi de bilmezmiş. Namı der Kobani istek şarkım Berivan Meşeler. Özlemim sana canım dayım Şakir Söylemez'e armağan olsun. Ben T4 D5 koğuşundan Emir Yıldırır Aslan kuzenim Gökdeniz Yenici bu sözüm sana armağan ediyorum. Aslan kuzenim Yiğitcan Yenici bu sözü de sana armağan ediyorum. Sarraf olmaya gerek yok. Menfaat herkesin karakterini ortaya çıkarır.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm karizmatik Murat abim, ben T4'de 5 koşulan torosu Emir Yıldırım. Aleykümselam Emir'im. Estağfurullah kardeşim benim. Şakran açıkta olan adam gibi adam Devran Yüksek abime çok çok selam olsun ve Kadir Karaca abime selam olsun. Muhammed Furkan Tunç'a selamlar olsun. Gece sözüm ellerin talihi durmadan gülmüş, bizimse gülümüz açmadan solmuş. Ben T4 D5 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Başka kurumlarda olan Muhammed Kan Demirkıran ve Behçet abiye ve Doğukan Pusat'a, Çağrı İşçi Azcan Yatmaz Şevket Vazgeçtim, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Şeyh Musak Bulut, Mehmet Demir'e selam olsun. Ben D5 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4 D5 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim Civan Acar ve Cavit Köroğlu, Aslan dayım Şakir Söylemez ve Can abilerim Mazlum Ak, Namı Der Kobani ve Aslan dostum kardeşim Muhittin Karakaş, Namı Der Keleş Mutu, akabinde Arif Can Akçıoğlu, Aytaş Taç, Kaan Kaya, Veysel Beytar, Mehmet Ali Dalbudak, Muhammed Furkan Erdoğan, Asım Cinoğlu, İbrahim Ethem Maral, Fehmi Arın, Namı Der Hoca Adem Demir, Koko Muharrem Aras, bu canlara selam olsun. Ben T4D5 koğuşundan Emir Yıldırım. Ben T4D5 koğuşundan Muşlu Emir Yıldırım. Başka kurumlarda olan değerli dostlarım Mersin Pınar'dan Umut Akbaba, Baran Şimşek, Ali İmran Korkmaz, Mazlum Ak, Namı Der Kobani, Abdullah Yenince, Affan Yılmaz, Sambi Oyur, Zeki Yıldırım, Emirhan Özışık, Fatih Özışık, Mazlum Ak, Hakan Uyara, yani Namı Der Zengin Hakan'a selam olsun. Ben 4 nolu D5 koğuşundan Muşlu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu D5 koğuşundan Emir Yıldırım. Buradan şerefli atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Murat abi, geceye benden güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Ahmet Kaya'dan Adı Bahtiyar şarkısı armağan olsun. Ben T4D5 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Buradan İsmet Tatü ve Eko Kahraman, Mert Kahraman, Akgün Kahraman, Cihan Ateş, Yusuf Ateş, Ekrem Birlik, Devrim Birlik, Sidar, Deniz Evindar, Deniz Abdullah Yenici, Gökdeniz Yenici, Yiğitcan Yenici, buradaki büyüklerime, küçüklerime bu şarkıyı armağan ediyorum. Seyda Perinçek'ten Derdo şarkısı armağan olsun. Ben T4D5 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Ben T4D5 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Mustafa Konuk, Şahin Yılmaz, Muhammed Bakır, Emircan Önder, Polat Denerli, Aytaç Ulu, Ahmet Karatepe, Ramazan Çimenda, Osman Karakalpak, Mehmet Demir, Sinek Erdal, Demir Furkan, Yaşar Azat Özışık ve Aslan abi Moktay Özdemir'e selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4D5 koğuştan Muhittin Karakaş. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Can abilerim Civan Acar ve Köroğlu Cavit Gürda, Aslan dayım Şakir Söylemez, Aslan dostum Emir Yıldırım ve akabinde Aslan abim Mazlum Ak, Namı Der Kobani, Çetin Temel, Vedat Acar, Vedat Yüce, Feyyaz Gökmen, Koko Muharrem Aras, Arif Can Akçıoğlu, Asım Cinoğlu, Mehmet Ali Dalbudak, Veysel Baytar, İbrahim Ethem Meral, Adem Demir'e, Fehim Arı Namı Der, Hocam Muhammed Furkan Erdoğan, Murat abi gece sözüm sabret, koca da bile vakti gelmeden başındaki karı eritmez, bu canlara Ahmet Kaya'dan Zindanlardan Taşa Taşa şarkısı armağan olsun. Ben T4D5 koğuşundan Muhittin Karakaş, farklı kurumlarda olan dost ve abilere hitaben başta kuzenim Abdullah Yenici, Gökdeniz Yenici, Yiğitcan Yenici, Fırat Çelenk,

Çelek, Ali İmran Korkmaz, Emircan Önder, Emre Duman, Azcan Yatbaz, Pusat, Çağrı İşim, Mehmet Fatih Özışık, Sidar Deniz, Çıran Ateş, Yusuf Ateş ve Mazlum Aktan Çok Değerli, Zengin Hakan, beni tanıyan tüm dostlarıma selam.

Beşir Acar değerli büyüğüm, boksörüm Mahmut Aygün, tüm bu canlara selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Civan Acar, Ahmet Kaya'dan yorgun demokrat. T4D5 koğuşundan ben mazlumak. Farklı kurumlarda bulunan değerli dostlarım, kardeşlerime hitaben. Başta Hakan Uyar, namı der zengin. Hakan, Ferhat Arslan, Fatih Özyeşik, Emirhan Özyeşik, Ahmet Toy, ismini sayamadım. Abi kardeşlerime selam ederim. Ahmet Kaya'dan Karayazı, bu değerler armağan olsun. Sizleri seven dostunuz Mazlum Ak. Selamlar, aleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Gurur Şahan. Aleyküm selam Gurur kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben, başta dostum Limon Tepeli, Atakara, Mustafa, Yalçın yani Müçi, Kemal Camgöz, Durmuş Alvas, Emir Akdemir, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Çağdaş Eroğlu dostlarıma bin selam ediyorum. Bu derlere Tahir Uçar'dan Kanlı Felek şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Limon Tepeli Atakara. Aleykümselam Ata kardeşim. Öncelikle koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Yamanlardan Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal El Almış, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, Emrecan Doğan. Farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrıbeyke, Kurtuluş Çakarlı, Çağdaş Eroğlu, bu canlara Hüseyin Kağıt'tan Bedenimi Keserim şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi, ben Limon Tepeli Atakara. Sağlasın Ata kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Samet Özdemir başta olmak üzere, akabinde Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Ömer Yüksel, Şahin Erdem, Polat Yalçın, Ahmet Yalçın, Olcan Aydın, Görkem Akyüz, Doğu Kenanoğlu, Melih Çiftçi, Enes Çiftçi, bu canlara selam ediyorum ve tüm şerefiyle yatan Şemikler Ay Yıldız çocuklarına da selamlar olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerim, kardeşlerime hitaben, başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan Aslan abim Can Dost Eroğlu'na bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı armağan olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kadir Çelik yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Aynı kurumda bulundum değerli dostlarım İsa Erin, Azat Kerim, Kaçan Oğuzhan, Erol Serkan Üçer ve Mert Toprak yani Kaleli Japon ve farklı kurumlarda bulunan Efe Gündüz, Botan Kartal, Murtakeden Ferhat yani Kürdo. Bu derlere bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan Kadere Kurban mı gideceğiz? Hayatın Kadere Kurban mı gidecek hayatımız şarkısı armağan olsun.

Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kadir Çelik, yani Dijvar. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Atakara, Gurur Şahan, Durmuş Albaz, Mustafa Yalçın, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal Elalmış, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Can Dost Eroğlu abi kardeşlere bin selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan olmasaydı sorumuz böyle şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7 koğuşundan Ömer Özmen. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Koğuşumda bulunan derli abi kardeşler başta Atakar olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Emirhan Akdeniz, Erdal Elalmış, Veysi Yıldırım, Hamza Ulutepe, Emircan

0: Kaplan, Emrecan Doğan, bu canlara selamın bakidir. Murat abi, bizim için Enver Yılmaz'dan Bir Ali Mahkum şarkısını çalarsan sevinirim abi. Ben Ömer Özmen. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben. Başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım. Fırat Çağrı, Beyke Kurtuluş, Şakarlı, Can Dost, Eroğlu, Polat Can, Aslan, Yıldırım Bozda, bin selam olsun bu derlere. Eyüp Han'dan Nerede Kardeş Şark, Sarman olsun, sana da selam olsun Murat abi. Ben Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz, sağdasın Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleyküm selam Kemal kardeşim. Öncelikle farklı kurumlarda bulunan değerli canlar, başta babam Binali Deniz Camgöz olmak üzere Cengo Özen, Onur Camgöz, Ertuğrul Gürgür, Can Dost Eroğlu, Atakara, Güner Atakan, Lüder, Doğukan Altun ve son olarak Barış Turan'a da selam olsun. Ve son olarak şu sözle bitirmek istiyorum. Kimin kayı hızlıysa ona binmeye çalışanlar, bu deniz sizi de boğar. Murat abi, bu canlara denizlerin dalgasıyım, armağan olsun. Ben Kemal Camgöz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Karşıyakalı Durmuş Albaz. Aleyküm selam Durmuş kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik yani Dijvar, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı kurumlarda yatan dostlarım Kaan Kaya, Muhammed Mustafa Aydın'a bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emrecan kardeşim. Aynı kurumda bulundum abilerime, kardeşlerime hitaben, başta abim Hüseyin Enç, Nurullah Keleş, Muhammed Varsak, Orhan Özcan, Yakup Enç, İsa Enç, İrfan Öz Yılmaz, Atilla Enç, Ufuk Güven, Cihat Oktar'a bin selam ediyorum. Bu canlara Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleyküm selam Emre kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın, Kemal Camgöz, Atakara, Veysi Yıldırım, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emirhan Akdeniz, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, bu derli canlara selam ediyorum. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli abi kardeşlerim, başta Atakara olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Emrecan Doğan, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Murat abi, bizim için Enver Yılmaz'dan icap edermiş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Erdal Elalmış. Aleykümselam Erdal kardeşim. Koğuşumuzdaki kardeşlerime senin aracılığınıyla selam etmek isterim. Başta olmak üzere Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Durmuş Albaz, Kemal Camgöz, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Taner Ceviz Kıran, Nazım Koyuncu, bu derlilere bin selam olsun. Kardeşlerime hüzünden Bir Yalanmışsa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Veysi Yıldırım. Aleykümselam Veysi kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Limon Tepeli Atakara, Mıçı, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Emircan, Hamza Ulutepe ve A15'te yatan suç ortağım Davut Baran, Ömer Baran Tekin, Baran'a bin selam olsun. Bu derlere Azer Bülbül'den Gurbet Hapishanesi şarkısı armağan olsun.
1: Koçalı Serhat Küçük ve Tefecik'le mi açan Karayüz, tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Başta atam Eyüp Gürgür ellerinden öpüyorum. Dışarıyı merak etme. Herkes iyi. Seni bekliyoruz sadece. Bizimkilerin de hepsinin sana selamları var baba. Seni seviyoruz. Kendine iyi bak. Reisim Eyüp Gürgür. Seni seven Sergen Gürgür. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Sergen Gürgür. Başlar reisimiz Eyüp Gürgür ellerinden öpüyoruz. Aslan abim Ertuğrul Gürgür, Niyazi Gürgür, Tansu Gürgür, Tinay Gürgür, Mahmut Tunç, Feridun Çam, kardeşim Bobby, Ahmet Kortak, Muratcan Yıldız, Berdan Kiper, Servet Kiper, Tufan Sürget, Özcan Yıldız, ismini sayamadım, bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleyküm selam Hasan kardeşim. Ben TK1 koğuştan Keko Hasan, yani Hasan Maden, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan yürekli amcam Eyüp Gürgür başta olmak üzere. Dostum abim Samet Kılınç, baba yarısı Davut Demirkıran, Bülent Bulut, Bayram İpek, Halis Gül, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, Emin Sırtlan, Ahmet Fırfır, Nazilli'nin gülü Mustafa Güçlü, Baran Altıntop, Çakır Koçak, Onur Bertuger, Özçınar Uğurcan, Bilgi, Eray Dönmez, Doğu Karin, Baran Şimşek, Can Ergin ve bir nolu B18'de olan aslan abim, kuzenim ve koğuşuna da selamlar olsun. Gece bir söz, herkes aynı anda aynı geceyi yaşar ama herkesin karanlığı farklıdır kardeş. Gecen güzel olsun Can Murat Bingöl abim. Sağ olasın Hasan kardeşim hepimizin. Ben TK1 koşulan Davut Ali Demirkıran, kadın kapalıda olan Vildan Komas, aşkım üzülme, senin arkanda dağ gibi kocan ve çocukların var. Ben varken buralar sana yakışmaz sultanım. Hedef yüce ise katlanmak da en az onun kadar olmalıdır. Sonunda sevgi sevgiliye varan yol zor olsa da yürümeye değmez mi aşkım? Seni seven kocan, manevi oğlum Hasan ve çok değerli Gamze Maden'e de selamlarım. Bakidir sizi bize sevdirene emanet ediyoruz. Ben TK1 koğuşundan Nazilli'den Mustafa Güçlü, koğuşumuzun adaletini sağlayan reisimiz Eyüp Gürgür başta olmak üzere Mehmet Şahin, Bülent Bulut, Davut Demirkıran, Kadir Şahin, Erman Yakuboğlu, Çakır Koçak, Ali Oğuz Kaplan, Kazmacı İbrahim, Sedat Ocaker, Gökhan Aydın, Hasan Maden, Adil Soner Özünal, T1'de olan Mesut Öz, bu derlere selamlarım sonsuz bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, aleykümselam Hasan kardeşim. Kadın kapalı B7 olan dişi aslanım Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem kalbimin tek sahibi, kurban oldum sol yanım. Seni öyle bir seviyorum ki ne kelimeler yeter ne de nefesim, canım karım benim. Kalbi güzel sevdim. İnanıyorum ki çok az kaldı, Allah'ın izniyle bir daha bir saniye bile ayrılmamak üzere ebediyen kavuşacağız. Kavuşacağımız zaman da sana sımsıkı sarılıp gözlerinin içine bakıp seni seviyorum demeyi Allah'a yemin olsun sabırsızlıkla bekliyorum. Seni canımdan çok seviyorum ve o kadar da çok özlüyorum dişi aslanım benim, kalbim Gamzem. Selamünaleyküm Can Murat abi. Ben TK1 koğuşundan altında Kandere Keko Hasan, yani Hasan Maden. Kadın kapalı B7 olan ahiretlim olan canımın yarısı sol yanım, helalim Gamze Maden'e sesleniyorum. Ömrüm kadın, sen benim yeryüzünde başıma gelebilecek en güzel varlıksın. Yalan dünya, dünyadaki tek gerçeğimsin, karanlığımı aydınlatan ışığımsın. Sen var ya benim her şeyimsin gülüm, her şeyim. Seni canımdan çok ve her şeyden, herkesten çok seviyorum. Kalbim kadın, seni çok çok seven kocan Hasan Maden. Gece bir söz, taşıdığın yürek korkuya tanımıyorsa hasmın ya Firavun olsun ya da Nemrut. Ben TK1'den Altındağlı Kandereli Keko Hasan, kadın kapalı B7'de olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem, yine sensizliğin canımı yaktığı günlerden bir günde, her gün olduğu gibi sen benim bugünüm, yarınım, her şeyimsin. Allah'a yemin olsun seni bu dünyada, ahirette de çok seveceğim. Sen benim alın yazımsın, helalimsin. Bir umutla beklediğim kalbimsin. Seni her şeyden ve herkesten çok seviyorum. Ve bir o kadar da özlüyorum seni, iki cihanda da çok seven ve sevecek olan kocan Hasan Maden. Gece bir söz, başkalarının gölgesi altında yaşayanlar unutmasınlar. O günde gün batımı vardır. Selamünaleyküm Murat abi. T1A3 ölümsüzler koğuşundan Uğur Koç, aleykümselam Uğur kardeşim. Başta olmak üzere kıymetli abi ve kardeşlerim Gümüş Palalı Murat Erez Namıdar Balina, abim İlhami Türkmen, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Antepli Ahmet Gezer Namıdar Rafik, Ekselans Kaan Körpınar, kıymetli kardeşlerim Nezir Işıklı, Hamza Yıldırım, Onur Sevinç, Gökhan Özbüçer, Enes Hadaman, Serhat Bozdaş, Berkan Mert Türk, Alpaslanlı Namıdar Hançer, 3 nolu B14'te bulunan Engin Çam ve Nezir Işıklı'nın değerlisi Mert Işıklı'ya ve tüm adı geçen abi kardeşlere sonsuz sevgi saygılarımı iletirim. T1A20 koğuşundaki kıymetli kayınçom Ethem Gülen'e selamlarım bakidir. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. A3 koğuşundan Uğur Koç.

0: Selamünaleyküm, aleyküm selam T1 A3 Örümsüzler Koğuşu'ndan Murat Erez Namıdar Balina. Aynı ortamı paylaştım başta derli abim İlhami Türkmen Antepli, Ahmet Gezer Namıdar, Rafik Bergamalı, Gökhan Çalışkan, Engin İrvasa, Sarsılmaz, Serhat Bozda, Onur Sevinç Yanedin, Berkan Mert Türk, Alpaslanlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sarı Apo, Ekselans Kan, Körpınar İbrahim Dağlı, Arda Kır, Nezir Işıklı, Gökhan Özbiçer ve kardeşim Erdi Taş ile Daykolu Engin Kaya canlarıma selamlarım bakidir. Delikanlıya haini garibana kurnazlık yapılmaz ve selam. Ben T1 A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Murat Erez Namıdar Balina. Buradan farklı akvaryumlarda bulunan değerli canlar başta kardeşim Can Erez Namıdar Balina, Yakup Kaya ve Murat Kaya, Erhan Teker, Gökhan Ecellioğlu, Bilal Yavuzer, Berhan Teriman yani Zanlı, Emirhan Yiğit, Balina, Vedat Budak, Balina Umut Budak, Orhan Işıksoy, Şehmuz Sular, Sedat Bulut, T1 A2 Koğuşu'ndaki Gümüş Balalı Ferhat kardeşim ve benim için kıymetli abim Abdülkadir Baytur'a selamlarım bakidir. Onurlu bir yaşam, gizli bir mücadele, yanmırın yan azadi. Ben T1 A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Ahmet Gezer Namıdar Rafik burada. Aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim İlhami Türkmen, Gümüş Balalı Murat Erez Namıdar Balina, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Engin İrvasa, Sarsılmaz, Serhat Bozdaş, Onur Sevinç yani Dino, Berkan, Mert Türk, Alpaslanlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sara Apo, Ekselas, Kaan Körpınar, Şehmuz Polat, İbrahim Dağlı, Arda Kır, Nezir Işıklı, Gökhan Özbiçer ve kardeşim Erdi Taş. Bu değerli canlara selamın bakidir. Dostum Balina Murat der ki alem kolpayı kaldırmaz, aslanlara selam olsun. Ben T1 A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Ekselans Kaan Körpınar burada. Yani ortamı paylaştım abilerim başta olmak üzere.
1: Hemen şu 15 saniyelik sessizliğimizi bozalım. Tekrar kaldığı yerden devam etsin. Şunu da açalım şöyle.
0: Yılmaz Şen, Ecellioğlu, Arda Kır, Uğur Koç, evet. Nezir Işıklı ve Yakup Enç olmak üzere ortamımı paylaştım. Bulunan bu canlara bin selam olsun. Bizi tanımayan çekemez, tanıdığımı vazgeçemez. T1 A3 Koğuşu'ndan Ekselans Kaan Körpınar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Kuruçay'la Arda Kır. Aleykümselam Arda kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kadar birliği yaptım abi dostlarım. Gümüş Balalı Murat Erez Namıdar Balina, İlhami Türkmen Antepli, Ahmet Gezer Namıdar Rafik, Ekselans Kaan Körpınar, Onur Semiç Namıdar Dino, Berkan Mert Türk, Alpaslanlı Namıdar Hançer, Can Dostum Kuruçaylı, Yılmaz Şen Ecellioğlu, Gökhan Çalışkan, Engin İrvasa, Şakran Açık'ta bulunan dayım Turan Akboğa, kardeşim Hüseyin Başdelen, A6 Koğuşu'na bulunan amcam Gökhan Ecellioğlu. Bu derlere bin selam ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Balina Murat abim der ki garibe tekme atmak bize yakışmaz, kurtlar sofrasında zalimi düşürür yeriz. Allah bizi kendini büyük görenlerden kadar küçültmesin. Ben T1 A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Ahmet Gezer Namıdar Rafik. Öncelikle B11 Koğuşu'na yatan suç ortağım Can kardeşim Abdülkadir Bozkurt. C16'da yatmakta olan Murat Yurdegül Namıdar Rus Çiko. T3'te yatmakta olan Mehmet Yurt Namıdar Direş. Sinan Işık Poç Açık'ta bulunan kardeşim Volkan Çakmak. Aydın Çin'de bulunan Daykolu Engin Kaya. T1 6'da bulunan Gökhan Ecellioğlu. Derli abimiz Abdülkadir Baytur ve sofrasını paylaştı. Yakup Kaya ve Murat Kaya. T1 B11'de bulunan Erhan Teker, Fırat Gizgin, Hasan Kula, Balina Murat'ın derlisi Balina Can Erez, bu canlara selamlarımız bakidir. Ayrıca Gaziantep Nizip Torun aşiretine de bin selam olsun.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bornova'dan Batuhan Karanfil. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta adaletinden zerre şüphe duymadım. Aslan abilerim Dadaş, Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere koğuşumuzun diğer değerlileri Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgan, Tenekeli'den Metin Büyük, Çaymahalle'den Batuhan Özcan ve Gamsız Taner, Deringöl, Bucalı, Maraz, Sedat, Salman, Bozyaka'dan Burak Özkul, Sarı Ege, Koca Er, Serkan, Sercan, Keskin, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Derviş Uzun, Zübeyir Aküzüm, Doçka, Salih Kiraz ve aynı kurumda bulunduğum Şahin Engin, Mustafa Ustaer, Serkan Yılmaz, Şafak Yüksel, Yunus Turan, Ümit Alişan'a bin selam olsun. Gece bir söz, etrafını aydınlatmak ve ısıtmak istiyorsan mum gibi yanıp erimen gerek. Bu derlere bugün deşten ikimizin yerine şarkısı armağan olsun. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben TKC1'den profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk. Sağ ol Emre kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri Dadaş, Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere gecelerin kahrımı çeken Can kardeşim, Berk Tuncay ve Zübeyir Aküzüm'e, spor badilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı ve Bucalım Maraz'a, ustalarım Gamsız Taner, Deringöl ve Güven Salman'a, en sevdiğim Roman, Metin Büyükçan'a, değerli kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil ve Kader Birliği yaptığım tüm C1 ailesine selam ediyorum. Ayrıca kadın kapalıda yatmakta olan, ummadığım anda karşıma çıkan ve bana çok iyi gelen, cuma günlerini iple çekmeme sebep olan, sarıdan asla vazgeçmeyen, pek derdi mektup arkadaşıma işten selamlarımı gönderirim. Ben sana alıştım sarı, beni boşlukta bırakma. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bucalı, Maraz, Sedat, Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş, Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde birlikte kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Mahalle bir Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Turgut Tokcan, Zübeyir Aküzüm, Ömer Yorulmaz, Gamsız Taner, Deringöl, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Bozyaka'dan Burak Özkul, Derviş Uzun, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Ege Kocer, Doçka, Salih Kiraz, Batuhan Karanfil, ayrıca T2'de bulunan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar ve Yakup Yıldırım Dağlı. Bu derlere bin selam olsun. Gece bir söz, dürüst olmaktan korkma. Kaybedeceğin en fazla yanlış insanlar olur. Halit Bilgiç'ten Bizi Yıkılmaya şarkısı armağan olsun. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derdleri Dadaş, Furkan, Özden ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere. Devamında kader birliği yaptım Batuhan Karanfil, Metin Büyükçan, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Ömer Yorulmaz, gecelerin yargıcı Emre Tomruk, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Maraz, Sedat, Salman. İsmini sayıp sayamadım. Tüm C1 koğuşuna bin selam olsun. Ayrıca T3 kurumunda bulunan abim İrfan Gülcan, dostları Adem Çalkaleli, Agit Demirtaş, Mahmut Tuna ve aynı kurumda bulunan Yavuz Kırçiçek'e bin selam olsun. Bu derler Ahmet Kaya'dan Çökertmeden şarkısı armağan ediyorum. Bornova'dan Turgut Tokçan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, yani Zaza. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş, Burkan, Özen, Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Bana burada abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk ve Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Bucalı Maraz, Berk Tuncay, Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Bozyaka'dan Burak Özkul, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Gamsız Taner, Deringöl, Ege Koca, Erdoğan, Koşka, Salih Kiraz, Derviş Uzun, aynı kurum ve farklı kurumlarda yatmakta olan can dostum Ali Der, kadın kapalıda yatan kız kardeşim Mine Doğan'a selam olsun. Benim için kıymetli olan ve değerli olan iki gözüm Pınar Altunsu'ya selam olsun. Gece bir söz, şüphe öldürür, güven yaşatır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Gümüşbalalı Derviş Uzun. Aleykümselam Derviş kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş, Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Aslan abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırk, Ömer Yorulmaz, Tepecik'ten Metin Büyükcan, Bozyakalı Burak Özkul, Sercan Keskin, Ege Kocer, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Taner Deringöl, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Sedat Salman, Zübeyir Aküzüm, Doçka, Salih Kiraz, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, aynı ve farklı kurumlarda yatan Aslan kardeşim Serkan Güzel, Umutcan, Ünsal, Taner, Uzun, Biçer, bu canlara bin selam olsun. Gece bir söz, bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler, gülüşlerimizi asla, bu derler Azer birbirinden yaban eller şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Beton Yoldan Ege Kocer. Aleykümselam Ege kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abilerim Dadaş, Burkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Can abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, ayrıca Bozyaka'dan Burak Özkul, Tepecik'ten Metin Büyükcan, Cengiz Han'dan Sercan Keskin, Derviş Uzun, Batuhan Karanfil Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Bucalı Maras, Sedat Salman, Gamsız Taner, Deringöl Doşka, Salih Kiraz, Emre Tomruk, Mert Tuncay, Zübeyir Akgözüm, aynı kurumda bulunan suç ortağım Yağız Efeda Sarı, Samet Öztunç, Emirhan Zırhlı ve Erdal Murat Sekban. Bu derlere bin selam olsun. Geceyi Ramazan Çıtır Kahvemi sözüyle bitiriyorum. Korku sizi ölümden döndürmez. Yaşıyorsanız aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Aleykümselam Ömer kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Koğuşta bana can olan Ahmet Güneş, Ramazan Çıtır, ayrıca Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Tepecikli Metin Büyükcan, Bucalı Maras, Sedat Salman, Gamsız Taner, Deringöl, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun, Bozyaka'dan Burak Özkul, Zübeyir Akgözüm, Batuhan Özcan, Berk Tuncay, Ege Koca, Erbu derlere canı gölünden selam olsun. T2, C2'de bulunan abilerim Şahin Engin ve Mustafa Ustuer'e de selam eder. Bu derlere Emre Övek'ten Gönül Teknem şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, Kartal'ın göğe daha iyi tırmanması için çok rüzgar yemesi gerekir.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamun aleyküm Murat abi. Ben T2C1'de yatmakta olan Salih Kiraz namı der Doçka. Aleyküm selam Salih kardeşim. Buradan ismini belirttim abi, dost kardeşlerime bin selam olsun. Başta Bengin, Orhan ve Dadaş Furkan Özen olmak üzere. Ergül, Pervane, Ufuk, Dirlik, Serdar, Ateştepecik'ten Metin Büyükcan, Ahmet Güneş, Batuhan, Karanfil, Özgür ve Özgün Çakmak kardeşler, Taner, Tamer Başkan, Ramazan, Çıtırgı, Tayfun, Tolay, Sevkan, Doğuş Demir, Emre Tomruk, Batıkan, Elmas, Sedat Ulu, Berk Tuncay, Sercan, Keskin, Bucalım, Maraz, Ege, Kocaer, Ekrem, Birlik, Devrim, Birlik, Fırat, Hacı, Buca, Baran, Başar, Turgut, Tokcan ismini sayıp sayamadım. Tüm dostlara selam olsun. Sizleri seven dostunuz Doçka Salih. Selamun aleyküm Murat abi, ben T2C1'de yatan Tepecikli Metin Büyükcan. Aleyküm selam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Zübeyir Akgüzüm, Salih Kiraz, Doçka, Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Batuhan Karanfil, Bucalı, Maraz Bozyakalı, Burak Özkul, Manisalı, Ömer Yorulmaz, Ege Kocar, Derviş Uzun, amcalarım Mustafa Pidak ve farklı kurumda yatmakta olan Uğur Büyükcan, amcamın mahalle çocuklarım olan Uğur Kayadız, Çetin Ayçiçek, ayrıca aynı ve farklı kurumlarda bulunan Şahin Engin, Metecan Beydilli, Batu, Bartu Ulaş, Şahiner, T4'te bulunan yeğenim Yasin ve Tolunay, Şen Yaylara bin selam olsun mu derlere, Müslüm Baba'dan Sabret şarkısını armağan ediyorum. Selamun aleyküm Murat abi, ben T2C1 Çay Mahalle'den Batuhan Özcan. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Berk Tuncay, Turgut Tokcan, Sercan Keskin, Ömer Yorulmaz, Bozyaka'dan Burak Özkul kardeşim, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Gamsız Taner Deringöl, Derviş Uzun Bucalı, Maraz, Sedat Salman, Metin Büyükcan, Ege Kocar, Doçka Salih Kiraz, çavuşumuz Batuhan Karanfil, Zübeyir Akgüzüm, aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan kardeşim Alican Demirok, Berat Özyurt, namı derdireş, tüm ismini sayamadım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Biz Allah'tan isteriz, veriyorsa yüceliğinden, vermiyorsa imtihandır. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben T2C1'den Berk Tuncay. Aleyküm selam Berk kardeşim. Başta koğuşumuzda saygıdeğer liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Sonrasında bana burada can yoldaşlığı yapan abi kardeşlerime bin selam olsun. Ayrıca kadın kapalı B1 koğuşuna yatan değerli eşim, hayatımın aşkı, gözlerinde kayboldum Ayla Özyurt, selam olsun bebeğim. Teninin kokusunu, sıcak nefesini, sohbetini, bana aşk ile bakan gözlerini çok özledim. Kalbimin tek sahibisin. Sana aşığım kadınım. Bir ömür boyu seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Bebe Tom. Son olarak değerli eşime Müslüm Gürses'ten Sensiz Olmuyor şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abim. Ben Atakan Lüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bertu Er, Öz Yılmaz, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TKA1 koğuşuna ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamun aleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Babam, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamun aleyküm Murat abi, ben Kavun Hasan. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi

0: Herkese de selam olsun, sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, abim Atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani Gio. Abim Atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum seninle beraber. Tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani Gio. Murat abi, ben Paşam Gürgür, abim Atam Eyüp Gürgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven Paşam Gürgür. Abi ben Sergen Gürgür, başlar reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbru, Muratcan Yıldız, Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim Atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta Atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak, bizi merak etme. Dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun, Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 Koğuş'tan Oğuzhan Orhan. Namı der Limon Tepeli Oğuz'u. Burada kader birliği yaptım. Dostlarım Mami, Varlı, Hasan, Alkan, Durmuş, Akgün ve kardeşlerim Mustafa, Çağrı, Savaş. Hüseyin Dağdelen, Mehmet Dağdelen, Alişan, Batuhan, Başar, Ümit Başaran, Furkan, Karsı ve Aslan Yerim, Mehmet Erüş'e, Müslüm, Güçses'ten, Tutku şarkısı armağan ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. İstisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 Koğuş'tan Mehmet Erüş. Aynı kurumda bulundum. B6 Koğuş'tan Erkan Öztürk, Namı Der Hızlı ve Bucalı Memdo abiler ve aynı koğuştaki kardeşlerim olan Emir Uzun, Muhammed Karagöl, Ercan Öztürk ve Sarı'ya selam olsun. Akabinde B1 koğuşuna bulunan Şehmus Şengül, Hırçın Çocuk ve koğuşta bana kardeşlik yapan Furkan Tekin, Arjin Kurt'a selam olsun. Hepimiz Allah kurtarsın. Aynur Polat'tan Esmer'e şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 Koğuşu'ndan Mehmet Erüş. Burada kader birliği yaptım. Başta Aslan abim Oğuzhan Orhan, Namı der Limon Tepeli Ozi. Mami Varlı, dostlarım Mustafa, Çağrı, Savaş, Hasan, Alkan, Alişan, Furkan Karslı, Hüseyin Dağdelen ve Aslan kardeşim Muhammed Emin Çeliğe. Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Gece söz bırakmak istiyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 Koğuşu'ndan Mehmet Dağdelen. Burada kader birliği yaptım. Abilerim Oğuzhan Orhan, Namı der Limon Tepeli Ozi, Mami Varlı, akabinde aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan Aslan abilerim ve kardeşlerim Arda Bilge Bulut, Nurullah Kaya, Cumali Kasır, Onur Kasır, Seyitcan Aydın, Vural Karabulut, Hacı Ali Tüdaş ve Aslan kuzenlerim Hüseyin Dağdelen, Muhammed Tekgöz, Ahmet Kaya'dan Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sizin ateşle yaklaşamadığınız insanların içinden geçerek geldik biz bugünlere.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Kader bir yaptım. Başta aslan abilerim Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abim olmak üzere dostlarım Affan, Yılmaz, Kerim, Bakır, Utku Büyüme, Ozan, Ahmet Kartal, Mete Dökme, Suat Korkmaz, Novan Baltalı, Hakan Uçar, Mustafa Kamber ve kardeş koğuşumuzda bulunan mahalle çocukları Ozan Yazar ve Özcan Yazar'a selamlarım. Bakidir gece söz, babalar sözünü tutar. Ben Aziz Yıldırım. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Aynı kurum ve kampüste bulundum. Başta Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere can dostlarım başta Davut Baran, Affan, Yılmaz, Ömer Baran, Yiğit Yenici, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Şeyh Musak Bulut, Emir Yıldırım, Çetin Ayboya selamlarım. Bakidir gece söz. Alem denen çarşının sarafıyız. Kim altın, kim gümüş elbet biliriz. Bertaraf şarkısı armağan olsun. Ben Aziz Yıldırım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B18'den Affan Yılmaz. Aynı kurum ve kampüste başta kader birliği yaptığım Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abilerim aynı kurum ve kampüste bulundum. Aziz Yıldırım, Mete Dökme, Kerim Bakır, Fırat Korkmaz, Mertcan Doğanay, Esat Candar, Emir Yıldırım, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Emirhan Kocaeli'ne selamlarım. Bakidir gece söz. Kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, kah iner yeryüzüne seyreder alem beni. Bu derlere güzel bir şarkı armağan olsun. Ben Affan Yılmaz. Ben T1B18'den Halil Karagöz can parçaları dostlarım ve kardeşlerim Sercan Sayar, Affan Yılmaz, Mete Dökme, Fırat Korkmaz, Balon, Numan, Hakan Uçar, A7 Atan, Canlar Eski İzmirli, Ozan Yazar ve Özcan Yazar, Berkay Özer, Gürbüz abiye sizlere selam olsun. Kadın kapalı yatan prensesime de selam olsun. Not: sabır öyle bir sen kopa, ip ki sen kopacak sanırsın, o gittikçe güçlenir. Sen bitecek sanarsın, o gittikçe çoğalır. Ben Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleyküm selam Mert kardeşim. Abim Erkan Yılmaz, Mehmet Yücel, Ahmet Ufak, Murat Başaran, Namı Der, Direş, Yılmaz Özen, Oğuzhan Ufak, Kürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Cuma Uluş, Dostu Mahir Acar, Barankadan, Ferhat Kalender, Ekrem Bayraktar, Arif Öztop Kara, Faruk Çelik, Oğulcan Bakırcı, Ferdi Koç, Servet Tekin, Aslan kardeşim, Agit Arslan, Aydın tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleyküm selam Mert kardeşim. Şakran T2A8 koğuşuna yatan değerli abim Soner Meç ve Hamit Elmas Sidar Erol, T1B11'de yatan değerli abim Erhan Teker ve Cemal Yıldırım, T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, Namı Der Mute, Aykut Polat, T4'de yatan değerli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oz, Mevlüt Saymaz, Cengiz Özdemir, A1'de yatan dostum Velat Arslan, Şakran Açık'ta yatan abim Selahattin Salman, Aydın Etipinde yatan Zafer Arslan, bu değerlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan, Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakran T1B11'de yatan değerli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan değerli abim Soner Meç, Hamit Elmas Sidar, Erol, T3'de yatan dostum İzzet Karakaya, Hazar Soydoğan, T2'de yatan dostum Mert Aydın, T4'de yatan değerli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, Cengiz Özdemir, Mevlüt Saymaz, A1'de yatan dostum Velat Arslan, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman, Aydın Etipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük yollarında diken olurum elbet bir gün. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Murat Süer. Aleykümselam Murat kardeşim. Kırıklar F tipinde yatan dayım Şahin Başboya bin selam olsun. Dayımın ellerinden öperim. Şakran'da yatan Hogir Oktay dayıma da sofrasını paylaştı. Dost ve kardeşlerine de selamlar olsun. Beklenensiniz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Çınar Başboya. Aleykümselam Çınar kardeşim. Amcam Şahin Başboya selam eder. Ellerinden öperim. Aslan amcam, oralar kime kaldı ki bize kalsın, özgürlük yakındır amcam. Şakran'da yatan Hogir Oktay amcama da bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kırıklar. F tipinde yatan Azat, aleykümselam Azat kardeşim. Cezaevinde yatan dost ve kardeşlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben İlhan Başbu, aleykümselam İlhan kardeşim. Başta Kırıklar,
F tipinde yatan kardeşim Şahin Başbuğa ve Şakran'da yatan Hogir Oktay, Vedat adı güzel Azat Oktay. İsmini sayamadım, bütün dost ve kardeşlere bin selam olsun. Beklenen ve özlenensiniz. Bir gün güneş sizin için de doğacak. Murat abi, ben İlhan Başbuğa, Bucakkırıklar. F tipinde yatmakta olan kardeşim Şahin Başbuğa'ya selamlarımı iletir, gözlerinden öper, özgür yarınlar dilerim. Şakran 3 dolda yatan kardeşim Hogir Oktay'a da selamlarımı, dualarımı iletiyorum. Allah yar yardımcınız olsun, her şeyin güzel olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun kardeşlerim. Ahmet Kaya, yaşamadın sen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, öncelikle Murat abi ben Kadife Kale'den Devrim Karaaslan. Aleyküm selam Devrim kardeşim. Bucakkırıklar, F tipinde yatan abim Şahin Başbuğa abime selamlarımı iletiyorum. Şakran 3 dolda yatan dayım Hogir Oktay'a da selamlarımı iletir, gözlerinden ellerinden öperim. Akabinde kadar

0: ortaklığı yaptığım Aydın Bayram ve Barış Alabay, Azat Oktay, Recep Acar abilerime de çok selamlarımı ve dualarımı iletiyorum. Bir nolda yatan Egemen Dağ amcama da çok selamlar. Dik durursam sığınak, eğilirsem basamak olursun. Abilerim, dayılarım, dualarımız, umutlarımız sizin. Ahmet Kaya, Yaşamadın Sen şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanet olun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Mevlüt Çetin. Baş aleyküm selam Mevlüt kardeşim. Buradan derlilerim olan başta dostum Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Ankaralı Paşataş'tan Torbalı'dan Eko, diğer koğuşta ve kurumda olan Kürşat Bilgin, Polat Küleş, Caner Güngör, Alkan Çelik, Can kardeşim Doğukan, Seyhan, Rezan, Yavuz Poçalı, Eren Yılmaz, Onur yaşamaktan üstündür. Şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'de yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoki. Aleyküm selam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kader birliği yaptım Ankaralı Paşataş'tan Mardinli Eko, Berkay Kaya, Mevlüt Çetinbaş, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emrah Kızılaltun, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi ve akabinde diğer kurumda bulunan İki Gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Çiçek Emoş Tayfun Akar, Okan Efe, Alican Ceylan, Enes Küçük Kalfa, bu isimleri zikrettiğim abi dostlarıma selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Sıradaki çalan şarkılar şerefli yatan tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Torbalı'dan Eko yani Ekrem Kahraman oğulları. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Koğuşumuzda derlerim olan başta bize öncülük yapan Paşataş'tan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Mevlüt Çetinbaş, Yunus Emrah Kızılaltun, Hüseyin Ayvaz Poçalı, Eren Gedizli, Berkay Kaya, Yılmaz Değer, koğuş ve kurumda olan başta Polat Küleş, can dostum Hasan Saraç, Azat Karaca, Ramazan Kömürcü, Arda Üstün, bu ismini zikrettiğim canlara selamlarım bakidir. Asil bir yalnızlık sahte bir kalabalıktan iyidir. Ben Torbalı Atatürk Mahallesi'nden Eko. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Foçalı Eren Yılmaz. Aleyküm selam Eren kardeşim. Derdilerim olan başta koğuşun adaletini sağlayan Ankaralı Paşataş'tan abim Aslan abim Yunus Emrah Kızılaltun, Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Torbalı'dan Eko 47, Mevlüt Çetinbaş, Asarlık'tan Ozan ve Gediz'den Berkay Kaya, Ozan Doğru, diğer koğuş ve kurumlarda olan Levent Tekin dostlarım, Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, bu abi ve dostlarıma selamlarım bakidir. Bu derlere Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı sizlere gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Ankaralı Paşataş'tan. Aleyküm selam Paşa kardeşim. Derlerime hitaben başta Aslan babam Çakır, Umut Taş'tan ve amcam Ali Haydar Taş'tan, Polat Küleş ve burada kader birliği yaptım dostlarım başta Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, dostum Yunus Emrah Kızıl Altun yani Arap Emrah, Mevlüt Çetinbaş, İki Gözüm Torbalı'dan Eko Poçalı, Eren Yılmaz Gediz'den Berkay Kaya, Hasarlık'tan Ozan Doğru ve Şakran Kapalı'daki derleme ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kurtlarla gezmek zorunda kalsam da sofram genişlesin diye çakallarla aynı masada oturmam. Enver Yılmaz'dan Sensiz Kıyamet Gibiyim, bu canlara armağan olsun Paşataş'tan. Selamünaleyküm mahkumların derdi sesi Murat Bingöl abim, ben Menemen C2 koğuşundan Harun Güven. Aleyküm selam Harun kardeşim. Başta koğuşumun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar olmak üzere burada kader birliği yaptım dost ve kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Can dostum Latif Doğan, dostum Tolga Kartal, dayı Murat Altundaş, Aslan Bornovalı, Ömer Cengiz Yüksel, kardeşim Cumali Kasır, Mertcan Tan, Merdocan Öz kardeşim, Fırat Acar, Abdullah Yapıcı, namı der Can Polat, Alaaddin Akta, Ceyhun Karabağlı, Yusuf Eşref Şahin, bu derlere gece bir söz. Bizi en iyi siz bilirsiniz, siz de kendinizi bilirsiniz. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Biz Menemen C2 koşulan reis Harun Güven, Ömer ve Bornovalı Cengiz Yüksel, başta zindanımızı saraya çeviren adaletten zerre şüphesi olmayan abimiz ayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere başka koğuş ve kurumlarda yatan dostlarımıza selam göndermek istiyoruz. Başta reis Harun Güven, abimin derlisi yengem Naciye Güven, aslan dostumuz.

0: Azat Bağıran, Aslan abimiz, Ercan Koçak, Yamanlardan Kürşat Çakan, Batu Başar, Mami Kılıç, Baran Gerçek, Yiğit Uzunay, Ercan Doğan, Burak Yeşilbaş, Kadın Kapalı'da olan dostum Gülşah Kıra, selam olsun. Gece bizden bir söz, duvarlar bedenimi tutsak eder, hayallerimizi değil. Ben Menemen C2 koğuşundan Tolga Kartal. Sizin sesinizle dostlarımıza selam göndermek istiyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Turan Afşar dostum. Reis Harun Güven başta olmak üzere sırasıyla dostlarıma selam olsun. Kardeşim Atakan Zengin dostum, Murat Karada, Çiko Gürkan, Tarık Şenol, Taylan Şenol, Kenan Beyaztaş, Ercan Koçak, Alaçatılı Batu Başar ve Reis Harun Güven'in değerlisi Kadın Kapalı B10 koğuşuna yatan Naciye Güven, B1 koğuşuna yatan dostum Gülşah Krabbin selam olsun. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Ve selam, biz harbi dostlar Reis Harun ve Tolga Kartal. Yapmam dediğim her şeyi sevdiklerim için yaptım. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Menemen C2 koğuşundan Reis Harun Güven. Aleyküm selam Harun kardeşim. Dostlarıma senin sesin ile selam göndermek istiyorum. Başta ayrancıların babası Turan Afşar, can dayım Murat Altun'da, canım kanım Tolga Kartal, Adanalı Cumali Kasır, dostum Latifcan Doğan, Ali Alı, Ekrem Şahin, Baran Gerçek, Doğukan Öz, Yiğit Uzunay, Burak Yeşilbaş ve Kadın Kapalı'da yatan dünyamın tek gerçeği Naciye Güven eşime bin selam olsun. Gece dayı Murat Altun'dan bir söz. Kul plan yaparken kader kahkaha atarmış. Bu derler Ahmet Kaya'dan Kaçakçı Kurban şarkısı armağan olsun. Ben Reis Harun Güven. Biz hızlı bir yaşamın kendi kurallarını koymuş olan korkusuz delikanlılarıyız. Aklımız fikrimiz dostluğa, bir kardeşliğe çalışır. Selamun aleyküm Murat abim. Ben Menemen C2 koğuşundan Mertcan Tan. Aleyküm selam Mertcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar ve Reis Harun Güven abim olmak üzere senin sesin ile kader birliği yaptım, dostlarıma selam göndermek istiyorum. Ömer Özyürek, Muhammed Kadir Etik, Ömer Cengiz Yüksel, Alaaddin Akta, Hamza Faruk Turan ve Harun Güven abimin derlisi olan Naciye Güven'e bin selam olsun. Adını saydım sayamadım tüm mahkum dostlarıma da selam olsun. Gece bizden Enver Yılmaz'dan Mapsane şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2 koğuşundan ölümsüzlerden Mertcan Tan. Aleyküm selam Mertcan kardeşim. Aynı kurum farklı koğuşlarda yatan abi kardeşlerime senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım olan Muhammed Çalpa yani X Emgin, Metehan Petek, Doğan Yolcu, Onur Gezginli, Barışcan Tarım, Özcan Boral, Barış Boral, Mert Koç, Nezirhan adı belli, Onur Öztürk, dağım dayanam olan Konya Erle açıkta yatan aslan babam Kutlay Tan'a bin selam olsun. Elbet Rojek Merdocan Tan. Koğuşumuzun lider ayrancıların babası Turan Afşar diyor ki cesurlar bir gün, korkaklar her gün ölür.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Tekrardan selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle güzelleştirilmiş güzel insanlar. Kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaştım ama Celomen, Celal kardeşim, Celal Eken selamını aldım önce. Diğer kardeşimle inşallah mesajlarınızı okurken selamlarınızı göndereceğim. Sevgili kardeşlerim, Şakran'da beni duyan varsa, kardeşimiz yayın yok demiş. Ama her şey gayet normal. Sadece dışarıda çok acayip bir fırtına var. Siz de zaten belki orada duyuyorsunuzdur, hissediyorsunuzdur bu fırtınayı. Ama yayın var. Sizden ricam, Şakran'da kadın kapalı olur, gerek erkek kardeşlerim, hanginiz sesimi duyuyorsanız, dakikası olan varsa böyle bana bir haber göndertirseniz çok sevinirim. Evet. Şöyle bir bakalım mesajlarına. Günün ilk mesajı.

Selamünaleyküm Murat abi. Bence ondan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Bu sözlerim C8'de olan canım eşim Kürt kızı Arzu Kaya'ya gelsin. Kaderinde umutsuzsan kalbindeyim, seviyorsan ellerindeyim, aşıksan yüreğindeyim, ağlıyorsan gözlerinde, benimse aldığın her nefesteyim. Sevdiğim sabır bizim her zaman yakınlaşmamızın anlamıdır. Seni çok seviyorum kadınım. Arzu Kaya benden, Suna Şahin'den Aya şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen John'dan Doktor Zeki Kaya, C8'de olan canım eşim Kürt kızı Arzu Kaya, kalbimde sen varsın, ateş misali yandıkça büyüyor, sevda masalı gözlerinin içinde bir ışık hali, her bakışın dolar gönül yarası, sana kavuşacağım gün dünya benim olacak, seni seven adamın Doktor Zeki Kaya. Murat abi ben Menemen John'dan Doktor Zeki Kaya, kalbimin ruhu olan biricik karım C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, sensizken geceler buz gibi donar, bir gülüşün yeter baharı sunar. Adını duysam içimde yanar ömrüm, seninle zaman uyar. Bir süre kafa toplamak gerekir aşka, bahara güzel gözlüm. Bana da o zaman uyar sevdiğim kadınım. Aman sayfamızı yedirelim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu'dan Altındağlı Yusuf Samar başta abilerim ve dostlarım olmak üzere Arda Ceren Yani Tony, Erhan Karataş, Serdar Karataş, Erdal Karataş, Nado Emrah, Doğan Erdoğan, Doğukan Erdoğan, Hakan Yavaş, Adem Yavaş, Hasan Maden, Emrah Karasu, Muhammed Yıldırım, Gencay Türk, Muratcan Pak, Arda Özdemir, Kaan Yıldız, tüm Altınlar Çamkule çocuklarına selamlar olsun. Ben Üçnoğlu'dan Yusuf Samar, başta abilerim, dostlarım olmak üzere Arda Ceren, Yani Tony, Savaş Aktaş, Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Seçkin Öz Yavaş, Göksel Can, Erdem Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Mert Alışlıoğlu, Onur Beşer, Bünyamin Kurt, Gürçeşme'den Afyonlu, Deli Hasu Görkem, Kalem Kuş, Cumhur Akçagül'e selam olsun. C14 Bahar Talimci, canım kızım, bulunduğun yer senin bütün hayatın değil. Bu sadece hayatının zor bir dönemi. İnsan yaptığı hatalardan ders alır, değişir, güçlenir. Önemli olan umudunu kaybetmemek. Sakın kendini yalnız hissetme. Çünkü dışarıda seni seven, seni merak eden ve özgürlüğüne kavuşacağın günü bekleyen insanlar var. Ben de onların başında olacağım, seni çok seven annen ve baban. C14 Bahar Talimci ve koğuş arkadaşların Nazan Demirhan, Ezel Özel, Damla Öztütünce çok selam. Günleri sayarken kendinizi tüketmeyin. Her geçen gün sizi özgürlüğünüze biraz daha yaklaştırıyor. Bugün zor olabilir ama yarın başka olacak. Bir gün o kapıdan çıkıp özgürle nefes aldığınız günleri de göreceğiz. Bak kardeşlerim geçti diyeceğim. Bahar sizden razı. Bahar sizden razı. Allah da sizden razı olsun. Dostlarım sağlıcakla kalın. Selamünaleyküm Murat abi. T3 C9'dan Ufuk Altun, aleyküm selam kardeşlerim. Radyo başına öncelikle selamünaleyküm kuzen. Umarım sağlığın iyidir. Allah'ın izniyle yakın zamanda beraberiz. Sen canını sıkma. Bu kötü günleri yaşadığımız gibi iyi günleri de yaşayacağız beraberce. GTA 6 oynayacağımız günleri iple çekiyorum. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet. Son olarak gece bir söz. Bazı yollar uzun, bazı bekleyişler ağırdır ama güzel günler vazgeçmeyenlerin kapısını çalar. T3C9 Ufuk Altun radyo başına. Aslan parçası ben baban, nasılsın babam? Bizi merak etme, annenden alıyorum haberlerini. Maşallah çok iyi oğlumuz diyor. O benim oğlum, tabii ki iyi olacak diyorum. Ufuk, bir sınavdan geçiyoruz. O yüzden babacığım sabır ve dua çok önemli. İsyan etmek yok oğlum. Savaş ve diğer abilerine de iyidirler inşallah. Dualarım sizlerle. Allah'a emanet olun. Baban Fatih. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ballıkuyu'dan Yunus Emre Aydın. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Benim için çok değerli olan dostlarım, abilerim, kardeşlerimi anmak istiyorum. Benim için çok değerli olan T3C10'da Aslan amcam Yılmaz Aydın ve ayrı kurumlarda olan Yiğit Yenici, Özcan Budak, Kadir Aykurt, Efecan Yılmaz, Şeyh Musak Bulut, Azat Aykurt, Ahmet Aykurt, Ömer Akgün, İbrahim Durmaz'a çok selamlarımı iletiyorum. Korkaklar her gün ölür, cesurlar bir gün. Allah'a emanet olun. Allah'ın aslanları Ballıkuyu'lu Sapranoz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 koğuşuna yatmakta olan Vedat Sürer. Koğuşumuzda yatmakta olan başta koğuşumuzun dayısı Koçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz kardeşim, ayrıca Hasan Günler, Mustafa Meral, Mustafa Badak, koğuşumuzda bulunan koğuş arkadaşlarımıza selam olsun. Diğer kurumlarda yatmakta olan kardeşim Devlet Sürer, Şehmus Sürer, Mazlum Sürer, yeğenlerim Ali Sürer, Gökhan Sürer, dostlara Azat Başak, Serkan Öncü, Eyüp Yıldırım, İşman Alabay ve dayımız Fevzi Alabay'a, tüm mahkumlara tez zamanda ailelerine

ve sevdiklerine kavuşmaları dileğiyle hepimizi Allah kurtarsın. Ben üç nolu B12 koğuşuna bulunan Devlet Sürer başta benim için çok değerli ve kıymetli abim Vedat Sürer ve Şehmi Sürer olmak üzere Mazlum Sürer, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Azat Sürer hepsine selam eder, Yüce Allah'a emanet ederim. Civan Hacı olan Velat Am'ın şarkısı kıymetli canlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar.

49. Selamünaleyküm Can abi, Murat ben, Fırat Çelenk. Aleyküm selam Fırat'ım. Kadın kafalda olan göz bebeğim Dilek Karakaya. Sen benim gözlerimdeki ışığım, yarına olan inancım, kalbimin sahibisin. İyi ki varsın, iyi ki benimsin. Seni seven Fırat Çelenk. Ben T1B8'den Fırat Çelenk. Murat abi senin aracılığıyla kadın kapalıda bulunan ömrüm Dilek Karakaya. Seninle gülen gözlerim, seninle atan kalbim. Sen her anımdasın, her yanımdasın, iyikilerimin başındasın dileğim. Murat abi ben T1B8'den Oğuzhan İnci. Buradan bizi bilen tüm dostlara, abilere, kardeşlere selam olsun. Kadın kapalı B9'da yatan derlim Semra'ya özgür günler bizim olsun diyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Ballıkuyu'dan Şehmuz Aydın. Öncelikle Aslan amcam Yılmaz Aydın olmak üzere buradan kardeşlerim, dostlarım olan Yiğitcan Yenince, Şehmuz Akbulut, Efecan Yılmaz, Kadir Aykur, Davut Baran, Alpaslan Aldanmaz, Özcan Budak, Ömer Baran, Veysi Yıldırım, Apo Yenince, Ömer Akgün, Serkan Akgün'e selam olsun. Ahmet Kaya'dan Met Sönü şarkısı bu güzel insanlara benden armağan olsun. Ben Ballıkuyu'dan Şehmuz Aydın, Şakran'da yatmakta olan aslan dostlarım Yiğitcan Yenece, Şehmuz Akbulut, Kadir Aykut, Efecan Yılmaz, Ömer Akgün'e, Alpaslan Aldanmaz'a bin selam olsun. Aslan kardeşlerim benim. En kısa zamanda yanımızda olmanız dileğiyle. Başarıya giden yolda çekilen çile kutsaldır. Murat abi ben Nazar Reis'i Mete Beydilli, aslan parçam Metecan Beydilli. Bu karanlığın en güzel aydınlığı olacak, her şeyim tam, siz eksiksiniz. Hep bir yanım sizi istiyor, sizi çok özledim. Bir sınavdayız ama Allah'ın izniyle bu sınavdan geri kalmayız. Aslanın çocukları da aslan, Allah'a emanet olun. Etkinden kralını tanımam şarkısı bizden reisimize armağan olsun. Murat abi ben Nazar Yiğit Yenince. Ben Nazar Yiğit Yenince, yıllar yüzümde kırışıklık yapacaksa sebebi seninle güldüğüm anlar olsun. İsterim İyi ki varsın desem az gelir, İyi ki varsın yarsın yiğidim. Her zaman hayat bize beraber gülmeyi nasip etsin inşallah. Seni çok seviyorum. Beni merak etme, iyiyim. Sen iyi ol, gerisinin önemi yok. Huzurlu limanım. Hayırlı akşamlar Kale Murat. Ben Kaleli Sedat Aydın, sağ olasın. Aleyküm selam Sedat kardeşim. Öncelikle T2A13 koğuşuna yatmakta olan abim Gökhan Aydın ve onun derdesi amcaoğlum Muhammed Aydın Tweety. T3'te yatmakta olan Muhammed Raşit Şahin ve Muhammed Yıldız Ali Tezcan. T1'de yatmakta olan Mehmet Salman yani Uçe. Kardeşlerim Abdullah Yal, Şahin Sarı, Mehmet Hüseyin Ağaçlı, Mertcan Büker, ismini sayıp sayamadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Ahmet Kaya'dan Dosta Düşmana Karşı Akısı size armağan olsun. Kaleli Sedat Aydın. Murat abi ben Kaleli Sedat Aydın. Öncelikle T2A13 koşuna yatmakta olan abim Gökhan Aydın. Onun derlisi amcam oğlu Muhammed Aydın yani TVT4'te bulunan abim Gökhan Kubilay. Kardeşim İbrahim Durmaz farklı kurum ve kuruluşlarda bulunan tüm dostlara bin selam olsun. Mahkumluğun kelepçesini takmayan özgürlüğün değerini nereden bilsin Kaleli Sedat Aydın. Murat abi selamünaleyküm. Ben T2A16'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım karım. Sabrettik sabredeceğiz. Bu günleri unutup gideceğiz inşallah. Ben seni sonsuza çok seviyorum. Her şeyim benim. Gönül özüm. Seni her zaman sevdiğimi unutma. Burada havalar çok serinledi. Oralarda da eminim ki serindir. Üstünü örtmeyi unutma yatarken. Bir an önce oradan çıkmanı istiyorum. Çıktığında iş dışında hiçbir şey yapmayıp sadece seninle ilgilenmek istiyorum. Murat abi ben T2A16 koğuşundan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Geceleri yokluğun çöküyor üstüm ama seni beklemek benim için yüklü. Nefes gibi kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığımı. Senin adın geçince kalbimin nasıl sızladığını kadınım. Rabbim herkesin ve bizim yardımcımız olsun. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle ömrüm. Ben Üçnoğlu B9'dan Şehitlo Serdal Aykurt. Murat abi nasılsın? Sağ ol Serdal kardeşim. Hep beraber yol alalım. Kadın kapalıda olan kardeşim Kardelen Aktaş radyo başına. Kardeşim avukatla konuştum. Senin tahliye dilekçeni dün sunulmuş zaten. Bugün yarın yanına gelecek. Sen kafana bir şey takma. Annen orada bol bol sarıl. Uyu son sarılmaların. Usludur kahvaltılarını orada sana söyletmiştim. Tatildesin. Kendine iyi bak kardeşim. Sarım sen nasılsın? Kardeşimi benim yerime öp. Sizleri seviyorum. Murat abi Eyüphan sen olmayınca şarkısını çalarsan sevinirim. Sen de sevilensin Murat abi. Şeyto Serdal Aykurt sağdasın Serdal'ım. Ben de seni seviyorum. Ben Üçnoğlu B9'dan Şeyto Serdal Aykurt selam olsun Murat abim. Sana sağlasın kardeşim benim.

Kadın Kapalı'da bulunan benim kıymetlilerim Sarımpınar, Cuhalı ve Kardelen Aktaş canım kardeşim, inşallah en yakın zamanda dışarıdasın. Haftaya ben de çıkarım inşallah. O zaman her şey daha güzel olacak. Sarım Pınar, sen de seviyorsun, sen de yakında çıkacaksın. Kendinize iyi bakın, sizi seviyorum. Aile her şeydir. Biz bir aileyiz. Daha da öyle olacak. En güzel şarkılar size gelsin canlarım. Şeyto Serdal. Ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat. Farklı kurumlarda bulunan Aydın E tipinde yatan abim Zafer Arslan, Baran Arslan, Berat Arslan, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Elmastaş, Mustafa Turan, Ömer Otçeken, Eyüp Sen, Kerem Sen, Berat Çiçekçi, Mehmet Duruyor Özden, Yakup Gündüz, benim yoldaşım olan Koray Kahraman'a bin selam olsun. Bu derdere Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsü armağan olsun. Şakran T3 C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan, umarım sağlığın ve moralin iyidir. Dün sesini duyunca ben çok daha iyi oldum. Biz her gün seni düşünüyor. Senin için dua ediyoruz lütfen. Sen de moralini her daim yüksek tut. Güçlü durmaya devam et. Bu günler elbet geçecek. Umudunu asla kaybetme. Biz burada seni seviyor ve yolunu gözlüyoruz. Rabbim her zaman yar yardımcın olsun. Bir tanem dualarım her zaman seninle. Kardeşim Emirhan, Rabbim gönlünden, ferahlı yüzünden tebessüm eksik etmesin. Sen çok güçlüsün. Bu günleri hep birlikte atlatacağız inşallah. Her zaman ailen yanında, bunu unutma. Allah'a emanet ol Emirhan'ım, gözlerinden öpüyorum. Murat Bey, ilk göz ağrım oğlum Uğur Tezcan için sizden bir şarkı rica ediyorum. Uygar Doğanay'dan Hasret şarkısını çalarsanız sevinirim. Oğlum Uğur'um, kurban olsun anan sana, seni çok seviyorum. Sen benim ilk göz ağrım, canım derdimsin. Biliyorsun, biraz sabırlı ol yavrum. Her şey güzel olacak inşallah.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Bucalım Maraz. Sedat Salman aleyküm selam Maraz kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde aynı kurumda ve farklı kurumda bulunan can dostum Sarı Samet Öztunç Tenekeli'den Elmas Toprak'la Şafak Yüksel Emirhan Zırhlı. Hazar Soy'dan Agir Oktay, Barış Kazan Ergül Gülfi'den Hacı Ramazan Altınpak, Baran Savur, Ufuk Dirlik bu derlere bin selam olsun. Gece bir söz zillesi zalim olsa da kaderin sabrı sana hürriyettir. Murat abi bu derlere Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. Kardeşlerim şakranda sesimi duyan varsa kadın kapalı olur ve diğer abi kardeşler sesimi duyan varsa bana bir mesaj attırırsanız var yok. Zaten aramazsanız yok olduğunu bileceğim. Ona göre çözüm bulacağım. Ama muhtemelen fırtınadan kaynaklı. Eğer varsa da sizden ricam bana bir haber göndertirseniz sevinirim. Var ya da yok.

Bir açalım bakalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bayram Emirhan Işık. Aleykümselam Bayram kardeşim. Şakran T1 C8 koğuşuna kadar birliği yaptım aslan abilerim. Volkan Fırtına, Adem Kocapınar ve dostum kardeşim Görkem Akgöz ve Ahmet Yalçın Ege yalnıza çok selam ederim. Görkem'i mahkemen yakın, ben de seninle beraber gün sayıyorum. İnşallah özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben Şakran T1 C8 koğuşuna yeni tahliye olan Bayram Emirhan Işık Görkem Akgüz'e selamlarımı iletiyorum. Canını sıkma kardeşim, az kaldı mahkeme. İnşallah tahliye gönlünü ferah tut. Zindanlar karanlık olsa da umutlar her zaman aydınlıktır. Elbet bir gün o güne sana da doğacak kardeşim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hatun Dere T tipi C18'de yatmakta olan can kardeşimiz Oktay Karabalık. Doğum günün kutlu olsun, nice seneler diliyorum. Bu vesileyle tüm koğuş arkadaşlarına ve tüm kader mahkumlarına sağlık, sıhhat, sabırlar dilerim. Allah'a emanetsin Efe Bıyık. Bugün kimin doğum günü varsa kardeşlerim, doğum günleriniz kutlu olsun inşallah. Hemen şöyle bakalım. Şakran B6 koğuşuna yatmakta olan Nur Durukan. Bacım ben Özden. İyisindir inşallah. Seni çok özledim. Annen kimseyle görüşmemi istemiyormuş ama ben görüşüme gel dediğin için kesin geleceğim. Seni asla bırakmam.

0: Sen benim can dostumsun, beni kesin yaz, salı günü oradayım. Her zaman yanındayım, bunu unutma. Kardelen Nilay bacım, sana da geçmiş olsun. En kısa zamanda yanımızda olmanız dileğiyle, sizleri seviyorum. Şakran T3C14 yatan aslan abim Umut Özel'in doğum gününü kutluyorum. Yeni yaşının ona özgürlük getirmesini dilerim. İzmir Kadife Kale'den kardeşi Çınar Baran'dan Selda Bağcan Kirvem şarkısı armağan olsun. Ben Menemenli Naci Dayı, belki de kaybettiklerini üzülmek için ayıracağın zamanı kazanabileceklerin için şarkımda Güllü'den çıldırırım. Seni bir gün görmezsem. Ben Menemenli Naci Dayı. Öncelikle Şakran'da yatan İrem kardeşime selam ederim ve yanında olan dostlarına şarkımda Blok 3 Escobar armağan olsun. Şakran T2 A20 koşuna yatmakta olan prensesimin babası canımın içi kanım erkeğim aslanım Ramazan Yıldırım. Gözümden sakındım. Karşıma geçip bir kez omzuna yatıp yüzüme bakıp gülüm demen için bin yıl gül bahçesini delerim. Yüce Rabbim seni bir an önce bize nasip etsin. Evladın Neva, Bera, Yıldırım, Kaynana, Seda, Yüksel ve Karın Gülün. Ben seni çok seviyor ve çok öpüyoruz. Hasretimizsin. Birazdan hasretimizsin. Yıldız Silbe'den Gülüm şarkısı bizden sana, senden de bize gelsin ömrüm. Şöyle yenileyelim sayfayı bakalım. Koca dağım, bazen sana bakarken içimden sadece iyi ki benim kocamsın demek geliyor. Hayatın bütün zorluklarına rağmen yanımda olduğunu bilmek bana güç veriyor. Seninle yaşlanmak aynı evde değil, aynı kalpte bir ömür geçirmek istiyorum. Seni çok seviyorum Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum, sen benim evim, huzurum, en güzel alışkanlığım ve kalbimin en sevdiği insansın. İyi ki benim eşimsin. Seni bugün dünden, yarın bugünden daha çok seveceğim. Gökçe Çiçek Çakarlı. Murat abi, ben Cemile Temoçin, Burak Temoçin radyo başına. Aşkım, bugün ziyaret ettiğim babama gittim. Sana ayakkabı, çorap yine yatırdım. Haberin olsun. Baktım cezaevindeyiz. Bir baktım cezaevindeydik ama seni göremiyorum. Çok zor oradasın ama sizi göremiyorum. Allah'ım tez vakitte sizi bize kavuştursun. Evdeyim, çok yorgunum. Yatacağım, sabah okul var. Bizi düşünme. Haberin olsun. Görüşürüz aslan kocam. Burak Timuçin. Benim yara annem Ebru Özü Uyanık Sevim Savucu Yasemin Ödek. Sayıp sayamadım tüm dostlarıma, ablalara selam olsun. İki gözüm Sedat Sakız Çiçeği Kral abim. Yalçın Sakız Çiçeği benim canım aşkım. Kendine iyi bak, sizi çok seviyorum. Hera'dan selamlar, nasılsın? Bizler iyiyiz. İşteyim, çocuklar okulda. Kız biraz hasta gibiydi. Oğlanın bugün kimliğini yenileyeceğiz. Randevu aldık, evleri belediyeden sorgulattı emlakçı. Bir sorun yokmuş. Yarın biraz daha kapora istemişler. Bakalım yarın seninkiler gönderirlerse göndereceğim. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Üç nolu T tipinde bulunan canım kardeşim Ramazan Alkışı Aslan kardeşim. Sakın unutma, dışarıda seni düşünen, seven ve yolunu gözleyen insanlar var. Az kaldı kardeşim, sabret. Güzel günler, yeniden hep birlikte güleceğiz. Üç nolu T tipinde bulunan aslan kardeşim Ramazan Alkışı, iki gözüm az sabır. Bu günler geçecek, güzel günlerde yeniden yan yana olacağız. Seni çok seviyorum, her zaman yanında olduğumu bilmeni isterim. Az sabır, iki gözüm. Şakran T3C5 koğuşundaki sevdiğim Emirhan Ceylan radyo başına. Ömrüm, bugün evdeyim, yarına hazırlık yapacağım. Arayabilirsen ara beni. Bir tanem, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Şakran T3C5 koğuşundaki bir tanem Emirhan Ceylan radyo başına. Şimdiden kalbim yerinden çıkacak gibi, nasıl heyecanlı olduğumu anlatamam. Günlerdir o anı düşünüyorum. Seni karşımda gördüğümde bütün özlemim geçecek gibi. Cuma günü görüşmek üzere sevgilim, seni çok özledim. Hemen jingle'ımızı da çalıştıralım.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

bu arada poğaça açıklığı atan Hebat Akat kardeşimin, Hebat'ın tüm sevdiklerine, dostlarına, arkadaşlarına hepsinin çok çok selamları vardı. Hebat kardeşimin, Hebat'ım selamını aldım. Aleyküm selam, sana da sevgiler, selamlar kardeşim benim. Sonrasında Mehmet Fatih Özışık, Fatih. Koko Muharrem kardeşim Menemen cezaevine sevki çıkmış. Haberin olsun. Bir not göndermiş. Anons edebilir misin? Mehmet Fatih Özışık'a Koko Muharrem Menemen cezaevine sevki gitmiş. Haberin olsun Fatih'im. Selamünaleyküm Murat abi. Menemen Hatundere T tipi B4 koşundan Barış Buğra Büyükkaya kardeşi Yağmur'dan. Ahmet Şafak arkanda Dağ Bil Beni şarkısı armağan olsun. Sen bana babam bile yokken dağ oldun. Bu şarkıyı dinlerken hep aklıma sen gelirdin. Şimdi çok güçsüzüm. Seni dört gözle bekliyorum. Arkamda dağım eksik. Seni her şeyden çok seviyorum. Güveniyorum ve bekliyorum. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen'den Serkan Yıldız Hatundere T tipi John 8 koşun atan değerli abim Oktay Karabalık'a bin selam olsun. Doğum günün kutlu olsun aslan abim. Nice beraber özgür senelere inşallah. Adana Layhan Aç Kapıyı Gardiyan şarkısı abime armağan olsun. Seni seven sayan kardeşin Sofi. Sofi aleyküm selam, selamını aldım. Aleyküm selam kardeşim benim, sağ olasın. Bir mesaj daha okuyayım, sonra bir güzel şarkı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen T tipinde yatmakta olan Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İhsak Ünal, Emir Çelik ve şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın, hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim ben Melihcan Ataş, Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Teker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü ve şerefiyle ceza yatan herkese selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu, canımın içi. Gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar arkandayım. Her zaman olacağım, bunu unutma. Gücümü evladımın gülüşünden toplayan bir anneyim. Kırıldığım yerden güçlenip evladına siper olan bir anneyim. Yüreğim yorulsa da evladım için yine ayağa kalkan bir anne olurum. Benim yokluğumun sessizliğidir. Gücüm ise evladıma olan sevgimden gelir. Onu bir gülüşüne kurban olurum. Dualarımdasın. İyi kim kıymetime Hiray Zerdüş boşu boşuna armağan olsun. Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1 Ağuç'tan Sarsılmaz yani Serhat Bozdaş. Serhat selamını aldım kardeşimden. Aleykümselam, mesajlarınız kayıt oldu. Bilmiyorum paylaşıldı mı? Paylaşılmadıysa paylaşılacak. Kulağınız radyoda olsun. Serhat Bozdaş kardeşim benim. Aynı koğuşta ekmeğimizi, çayımızı, derdimizi paylaştığımız abim Namıder Balina yani Murat Erez'e kocaman bin selam olsun. Bizim dostluğumuz dört duvar arasında kurulmadı. Dört duvar arasında da kalmadı. Zor günlerde yan yana durduk. Güzel günleri birlikte hayal ettik. Gerçek dostluk insanın yanında olmadığı zamanda bile gönlünde yerini koruyabilmesidir. Buradan kadın kapalı C10'da bulunan Murat Erez abimin derdesi yengemize Talaraldu Deniz Kızı şarkısı armağan olsun. T1 A3'te olan canım kanım sarsılma Serhat Bozdaş'a abim. Zaman geçer yollar aşılır kapılar açılır ama kardeşlik baki kalır. Başını eğme, seni sevenlerin gözü hep üstlerinde. Seni çok seviyorum biliyorsun. Kimseye karışma, bir şeyler yapma, cezanı bitir, aramızda ol, bırak her şey eskiden kalsın. Sen orada, biz burada üzülüyoruz abim. Kendine iyi bak, seni en çok seven kardeşin Derya. Murat abi Şakran T1 A3'ten Serhat Bozdaş yani Sarsılmaz dayılarım Eyüp Yıldırım, İlhami Türkmen abilerim Sercan Bedir, Murat Erez, Namıder Balina, Murat Yurdagül, dostlarım Ahmet Gezer yani Joker, Mehmet Ali Alak derlerim Erdi Taş, Daykola, Engin Kaya, İbrahim Dağlı'ya sevgi saygılarımla buradan Deniz Kızı şarkı armağan olsun. Abim Serhat seni seviyorum, kendine iyi bak. Abi ben Kardelen Aluçluoğlu, 3 nolda yatan ömrüm Mert Aluçluoğlu radyo başına. Ömrüm sesini duymaya, gözlerine bakmaya, sana sarılmayı o kadar özledim ki bir bilsen. Ama içimde hiç sönmeyen bir kavuşma umudu var. Biliyorum bir gün bu hasret bitecek ve sana sımsıkı sarılacağım. O güne kadar seni sevgimle bekliyorum. Mert'im göz bebeğim seni çok seviyorum. Sensiz bu hayatın hiçbir anlamı olmadığını bir daha anladım. Her geçen gün daha da iyi anlıyorum. Benim bu hayattaki tek güvendiğim limanım kocam. Ne kadar üzülsem de yorulsam da sensiz dik durmaya çalışıyorum. Çünkü ben kocamdan bunu gördüm. Ne yaşanırsa yaşansın, dik durmayı kendine dikkat et, seni çok seviyorum. İki güzel şarkı diyeceğim ama kayıt mesajlarımızı da çok şöyle yapalım. Bir güzel şarkı sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım kardeşlerim. Çünkü çok var kayıt mesajları.
takriben bir 10 dakika. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Kepçe Eren Dinçer. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin sesinden başta Aslan abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, abim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, dayım Akındal, canlarım olan Aslan abim Cio Yaşar Doğanay, amcam Recep Övür, Erhan Teker, Vedat Vermez, Hasan Kula, Orhan Atul, Kadir Özkurt, Bozo Uçan Kuş, Aza Çalıkılıç, Edip Ünal, bu dost ve abilerime selam ediyorum. T1B11 koğuşuna Tan Taşçı'dan gidişat şarkısı armağan olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben T1B11'den Eren Dinçer yani Kepçe. Aleykümselam Eren kardeşim. Abi senin aracılığına Gürkan Tilki, Devran Tercan, Enes Genç, Esat Tuna Akdeniz, Atakan Koçak, Varan Berşe, Kadir Tosun, Diyar Gündüz, Umut Kaygısız, Ali Şantaş, Batu Şimşek, bu abi dostlarıma selam olsun. Gecenin şarkıları

0: abim Fırat Gizgin, dayım Erkan Ecerlioğlu ve abim Berdan Doğan'a ceviz kırana armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B11'den Domdom Atiyani Atakan Karadere. Aleykümselam Atakan kardeşim. Buradan senin aracılığınla değerli dost ve abilerime sesleniyorum. Başta değerli olan Escobar abim, Fırat Gizgin, Kuruçay'ın lideri Erkan Ecerlioğlu ve benim için değerli olan dost kardeşlerim Erhan Teker, Orik, Orhan Atu, Berhan Batın, Doğanay Örneköy'den, Cix, Cemal Yıldırım, Yeşilyurt'tan, Öcü, Özcan Kırım, Furkan Alkaş, Cio Yaşar, Doğanay, Mustafa Doğan Dede, Emer Kadir Öztürk, yani Raftik, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkkılıça. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Domdom Atiyani Atakan Karadere. Buradan senin aracılığıyla dost kardeşlere sesleniyorum. Ercüment Er Yılmaz, Olcay Er Yılmaz, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Volkan Kızılgel, Berke Gezersoy, Ahmet Teker, Salih Şen, Samet Özdemir, İbrahim Özdemir, Tolga Han, Balcı Yılmaz, Can Çekici, Altan Serin, Kubilay Serbest, bu derlilere tüm çalan şarkılar armağan olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İyilerin intikamı kötülerin günahından daha acı. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B11'den Orhan Atu, yani Orik. Aleykümselam Orhan kardeşim. Başta Escobar abimiz Fırat Gizgin olmak üzere liderimiz Erkan Ecerlioğlu, dostum Erhan Peker, can dostlarım Berdan Doğanay ceviz kıran, Hasan Kula, Cio Yaşar, Doğanay Akındal, Eren Dinçer, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Atakan Karadere, Cix Cemal Yıldırım, dayımız Mehmet Öncü, bu derlere selam olsun. Çalan tüm şarkılar Erkan Ecerlioğlu, Hasan Kula ve Berdan Doğanay ceviz kırana armağan olsun. Murat abi, ben T1B11'den Orhan Asu, yani Orik, senin aracılığınla dost abi kardeşlerime sesleniyorum. Furkan Çubukçu, Azat Erol, Furkan Bildirici, İbrahim Ethem, Baran, Mert Ceyhan, Furkan Yanık, Enes Köse, Aral Kotman, Vedat Budak, Gökhan Er, hepinize bin selam olsun. Çalan tüm şarkılar abim Fırat Gizgin ve Erhan Peker'e armağan olsun. Selamünaleyküm Can abim, ben Berdan Batın, Doğanay ceviz kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Başta babam Reis Doğanay ceviz kıran ve ceviz kıran kanı taşıyan herkese selam olsun. Ayrıca abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecerlioğlu, dayım Ali Turap Diyentüs kardeşim, Cio Yaşar, Doğanay canlarım, Akındal, Hasan Kula, Erhan Teker, Ercan Bali, Vedat Vermez, Dede Emer, Yusuf Vak, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orik, Orhan, Bozu, Yusuf, Azat, Çalıkılıç, Buca, F'de olan Mert Aslan'a, Kabadayı, Yunus, Sepet Ören'e bin selam olsun. Şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Ayrıca sana da selam olsun. Kral insan Murat Bingöl, estağfurullah, sağ olasın Berdan kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan Murat abim. Ben T1B11'den Berdan Batın, Doğanay, ablam Başak İvak ceviz kıran, Ece Ulak'a yarın ceviz kıran, Meltem Beydilli ablalarıma, Tülay Çakmak, Meltem Toprak'ta, halam Çağlar Beydilli kardeşim, Bozo'nun derlisi Bursa'nın de kardeşime, ayrıca Tepecik, Murteke, Kuruçay'da tüm abla ve kız kardeşlerime selam olsun. Bugün çalan en güzel şarkılar ablam Başak İvak ceviz kırana ve Ece Ulak'a armağan olsun. Ben Berşan Batın, Doğanay.
1: Koçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Öncelikle selamun aleyküm Murat abi. Ben bir nolu B18'den Altındağlı Kürt Turan korunur. Aleyküm selam Turan kardeşim. Başta abilerim olan Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere kuzenim, kardeşim Aslan Maden, dostlarım olmak üzere Samet Cinoğlu, Hakan Uçar, Affan Yılmaz, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Berkant Baran, Fırat Korkmaz'a selamlarım bakidir. Bu derlere Level 5'ten babayla zor yarışırlar, şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, dik durmayan başın gövde ihtiyacı yoktur, Turan korunur. Ben bir nolu B18'den Turan korunur. Başta abim olan Halil Karagöz, kuzenim Hasan Maden ve kadın kapalıda olan değerlisi Gamze Maden. Ayrıca dostlarım altı üstün alan Ahmet Tan Egemen, da Poyraz Sayacı, Baran Aykurt, Samet Cinoğlu, T2A1 koğuşuna Ozan Yazar, Özcan Yazar ve kardeş koğuş A7'ye bin selam olsun. Abim Halil Karagöz der ki güzel şeyler zaman alır. Ben T1 B18'den Halil Karagöz, kadın kapalıda yatan canıma hitaben. Bilmekle inanmak farklıdır sevgilim. Beni sevdiğini istediğin kadar tekrar edebilirsin. Gerçek olup olmadığını anlamak için bekleyeceğim. Dil söyler, zaman kanıtlar. A7'de yatan canlarım Ozan ve Özcan Yazar. Sizler benim canımsınız. Not babalar sözünü tutar. Allah'a emanet olun canlar.

0: Kolay gelsin Murat abi. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Aynı kurum A7'de olan can kardeşlerim, eski İzmirli Ozan Yazar ve Özcan Yazar olmak üzere tüm canlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan prensesime Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısını armağan ediyorum. Halil Karagöz. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu. Murat abi, senin aracılığıyla aynı kampüs farklı akvaryumlarda bulunan dostlara hitaben başta abim Halil Karagöz olmak üzere C17'de bulunan Ankaralı Mami, B11'de bulunan Caner Çelik ve kardeş koğuşumuz A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar kardeşlere selam ediyorum. Ayrıca dostum Kerim Bakır'a bin selam olsun. Bu canlara Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin Murat abi. Ben Samet Cinoğlu. Sağ olasın Samet kardeşim. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu. Abim Halil Karagöz başta olmak üzere dostlarım Hakan Uçar, Ozan Ahmet Kartal, Mete Dökme, Kerim Bakır, Afvan Yılmaz'a selamlarım bakidir. Gece söz geçmez dediğimiz kaçıncı gecenin sabahına uyanacaksınız? Kolay gelsin Murat abi. Ben Samet Cinoğlu. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu başta abim Halil Karagöz, akabinde Osman Sucu, Volkan Şemdil, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Afvan Yılmaz, Hakan Uçar, Utku Büyüme, Mete Dökme, A7'de bulunan dostlarım Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay Özel, Gürbüz abimize bin selam olsun. Gece söz bazılarının kendini ispatlamaya ihtiyacı yoktur. Ben sizin başladığınız yolun sonuyum. Ben Samet Cinoğlu. Kolay gelsin Aslan Murat Bingöl abim. Sağ olasın Samet. Sağ ol kardeşim benim. Güzel günlerin ağır bedelleri vardır. Göze alan yaşar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18'den Ozan Ahmet Kartal. Aleykümselam Ozi kardeşim. Aynı ortamı paylaştım derdi dostlarım Afvan Yılmaz, Mete Dökme, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Murat Korkmaz, Hakan Uçar, Turan Korunur, ayrıca kardeş koğuşumuz olan A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Çınar Tepeli Uğur Tezcan'a selamlarım bakidir. Sana da kolay gelsin Murat abim, seviyorsun. Ben Ozan Ahmet Kartal, sağ ol Ozi, ben de sizleri seviyorum. Sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1B18'den Ozan Ahmet Kartal. Farklı kurumlarda bulunan başta canım, kanım, iki gözüm Resul Kartal, Kemal Paşa'nın efsanesi amcam Aydın Demirbaş, namı der Kürt Aydın olmak üzere. Sefa Haral, Boksör Çağrışçı, Ferhat Avşar, Fırat Gizgin, Ufuk Soylu, İsmail Soylu, Yakup Atala, Yunus Çorlu, Poyraz Sayacı. Son olarak B1C18'de bulunan Mesut Çaylak ve Beşir Acar'a da selamlar olsun. Eyüp Anlar Su Misali şarkısı amcam Aydın Demirbaş ve Aslan kardeşim Resul Kartal'a armağan olsun. Ben Ozan Ahmet Kartal.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
2: Bugün düşünemeyeceğin kadar başım belada. Köşe başları tutulmuş üstelik yağmur yağmada iler tutar yanıyor.
0: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu A12 koçtan Gökhan Karakoç. Öncelikle değerli kardeşim Serhat Tayhan yani Mışko. Akabinde Mert Yütücü, İbrahim Akar, Adem Çalp, Mahmut Tunç, Emir Cankaya, Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Burak Çınar, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Engin Turan, Vedat Şan, Müfitcan Dürger, Fırat Acıbucak, Kürşat Akkaya, Mehmet Madak, Can Yüzgeç, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdeniz Gezgin. Ayrıca demişti tipinde bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Poç Açık'ta bulunan Koray Öztürk, Mert Pek, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer Aykaç, Sedat Temur ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Aslında iki şey yıkar insanı, bir dostundan gelen ihanet, iki düşmanından gelen merhamet. Gökhan Karakoç. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu A12 koçtan Mert Yütücü, benim için kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç başta olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan yani Mışko, Manisalı İbrahim Akar, Berk Bakırcı, Şahin Engin, Bengin, Orhan, Çağrı, Polat, Ferit, Kutlu Bey, Adem Çat, Azat Demirhan, Gemici, Osman, Arman, Eleptos, Yunus Kaya, Serkan Dünçer, Emir Acar, Veli Kızıltepe, Çetin ve Azat Kızıltepe, Ahmet Can Çoru, Ferhat Sayman, bu ismini saydım canlara bin bir selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Mert Ütücü. Berhan Teliman yani Zanlı Aslan abim, özlenen ve beklenensin. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Elbet açılacak kilitli kapılar. Bu esaret son bulacak. Kardeşlerin her zaman yanında. Yarınımız yok bizim. Dün fark etmiyordu, bugün hiç fark etmiyor. Esaret altında bile duruşunu bozmayan Aslan abim Berhan Teliman. Emirhan Yiğit abim.

0: Ya da selamlar Aslan abim, Berhan Teliman'a, Ahmet Kaya'dan "Ölüm özledim anne, yaşamak isterken" delicesine şarkı sarman olsun. Saygılarla, ben Bayraklı'dan yarınsız Reşat Tony'yim. Selamlar aleyküm Murat abi, ben Menemen Cağaltı Koğuş'tan Emirhan Yiğit. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Benim için değer ve önem arz eden dostlar Hüseyin Şimşek, canım kanım Berhan Teliman yani Zanlı, abim Burak Yiğit, Yusuf Kaymaz, Eşkıya Mehmet Ali, Alak Furkan, Kaçar, Mayke, Alican, Yaşar, Doğukan, Daşik, Serhat Arca, Talha Aslan, Vedat Budak, Muhammed Kırgıl, Ahmetcan Öztürk, Ünalak Yıldız, Berk Odabaş, ismini zikrettiğim canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki, dünya ve içindekilerden korkan namerttir, bazı yaşamlar ölümden beterdir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen Cağaltı Koşuna yatmakta olan Serhat Yalçı yani Basmaneli. Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Benim için değerli olan canlar liderimiz Hüseyin Şimşek, canımız kanımız Aslan, Berhan Teliman yani Zanlı başta olmak üzere Ömer Koçu, Melika Ampalalı, Cüneyt Çetin, Resul Pervane, Ergün Pervane, Taner Subaşı, Fuat Afindi, Kadir ve Ruhat Üstünda, Yusuf Ateş, Çıran Ateş, bu derlere selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki, dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şeyin günü zamanı geldiğinde sakın korkmayın, düşman değil dostlarımın sessizliği için, yani dostlarımın sessizliği için geleceğim saygılarımla.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Aşık'tan Serkan Akdoğu yani Berber. Aleykümselam Serkan kardeşim. Burada bulunan dost ve kardeşlerim Bozyakalı Arap İsmet abim, Müslüm Aşkın, Kepçe Rıdvan Güneş, Zaza, Ferhat Demirba, Maviş, Emir Sancı, Vedat Kalkan, Cengiz Özmen, Ferhat Yıldız, Babuş Hasan, Cem Solak, Ercan Abaylı, Ekrem Kadir Öz Abud, İbrahim Şenkür, Tamer Karaduman, Musa Albayrak, kimse suskunluğumuza aldanmasın, biz esersek mevsimler değişir. Murat abi, farklı kurumlarda bulunan beni tanıyan tüm dostlarıma bin selam olsun. Bu derlere Azer Bülbül'den "Çoğu Gitti Azı Kaldı" şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Umut Akdoğu. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta kardeşim Serkan Akdoğu olmak üzere dostum Müslüm Aşkın Kepçe yani M.A.K. Arap İsmet, Zaza, Ferhat Demirba, Azat Keser, Mehmet Ali Yüksel, Volkan Çakmak, Görkem Kepenek, Eyüp Yıldırım, Tayfun Demirtaş, Veli Deveci, Maviş, Rıdvan Efe, Vedat Kalkan, Kopil ve abim Serdar Özcan'a bin selam olsun. Hesabı görülmeyen hiçbir defter arşive kalkmaz. Zamanı var, acelesi yok. Bu derlere derya bedavacı ama geçecek şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Aşık'tan Müslüm Aşkın Kepçe yani M.A.K. Aleykümselam Müslüm Aşkın kardeşim. Başta abim Serdar Özcan olmak üzere Çimentepe'li Çiçek Abbas kardeşim, Serkan Akdoğ namı der Berber Serkan, dostlarım Ahmet Koca A, Musa Albayrak, Badi Yunus, Antepli Dinçer Salman, Cengiz Tosun, Gökhan Doğan, Anıl Kor, Çetin Akdumanlı abilerim, Kadir Kepçe, Sadık Kepçe, Çetin Kepçe, Orduşan, bizi tanıyan herkese selam olsun. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle. Çimentepe'li Müslüm Aşkın Kepçe yani M.A.K. Kuyumcu değiliz ama bu alemin sarrafıyız. Kim altın, kim gümüş onu çok iyi biliriz. Hani kınıktan kralına çatarım şarkısını armağan ediyorum. Beni tanıyan tüm kader mahkumlarına da bin selam olsun M.A.K. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'da bulunan Ozan Madras. Aleykümselam Ozan kardeşim. Farklı koğuşlarda bulunan Ömer Yıldırım, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, Mami Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Devrim Atalay, Güven Kılıç, Kadir Demir, Emir Kılınç, Samet Öztunç, beni tanıyan tüm Gediz ve Çamlıkule çocuklarına sıradaki şarkı armağan ediyorum. Mehmet Atılgan der ki, kulesini bildiğim insanların sahnesine ilgilenmiyorum. Ozan Madras. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Aynı koğuşta bulundum dostlarım Nemrut Atılgan, Tahir Yıldız, Yaşar Kasa, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Kaan Çakıcı, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Egecan Alenak. Ayrıca aynı koğuşta bulunan Abidos kardeşlerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Çağrı Araç, Kerem Kavlaga, bu Abidos kardeşlere tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Gece şu sözümle veda etmek isterim. Kimse vazgeçilmez değildir, vazgeçtiklerim iyi bilir. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras, farklı kurumlarda bulunan dostlarım Eren Kollik, Samet Öztunç, Uğur Elban, Aykut Adanı, Samet Kır, Ulaş Tekmanlı ve Serhat Balkan.

0: Akkaya. Kardeşlere sıradaki şarkılar Armağan Olsun, Ozan Madraz. Selam Murat abi, ben bir nolda yatan Mehmet Atılgan, aleyküm selam Mehmet kardeşim. Aynı ve ayrı akvaryumlarda yatan kardeşlerim Tahir Yıldız, Ozan Madras, Yaşar Kasap, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Zeydan Dal, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Egecan Alanak, Şevket Vazgeçtim. Ayrıca beni tanıyan tüm dostlara selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatan Tahir Yıldız, aynı koğuşta bulunan Mehmet Atılgan, Seçkin Özyavaş, Erhan Tanrıverdi, Kaan Çakıcı, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Görkem Kalemkuş, Şevket Karaba, Gökhan Güngör, İtalyan Aşçı Kukuli. Bu dost kardeşlerime çalan tüm Türkçe şarkılar armağan eder. Biz bu kampüsün sarrafıyız. Kimin altın, kimin gümüş olduğunu bilebiliriz. Tahir Yıldız, aleyküm selam Tahir kardeşim. Murat abi, ben bir noldan Tahir Yıldız, aynı ve ayrı kurumlarda bulundum. Hasan Batur, Sezgin Alan, Mustafa Argın, Saadettin Bıçakçı, Hurşit Arda Özdemir, Zeydan Dal, Ömür Oturak, Savaş Aktaş, Yunus Emre Güzel, Ali Aslan, Onur Beşer, Aşkın Laçın, Mehmet Atılgan der ki söz gümüş ise sükut altındır, efendilik pırlantadır. Bu dostlarıma selam eder, çalan şarkılar armağan ediyorum Tahir Yıldız.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: Başkaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu'dan Arda Ceren namı der Tony. Aleyküm selam Arda kardeşim. Başta abilerim dostlarım olmak üzere Yusuf Samar, Umut Sor Bilmez, Hacı Otman, Savaş Aktaş, Efe Arslan, Gürçeşme'den Afyonlu, Deli Hasoy, Erdi Çiftçi, Onur Beşer, Soner Akbaba, Onur Baki, Zeki Durgay, Üveys Bingöl, Manisa Üçpınar'da yatmakta olan dostum Can Bartu Ertunç son olarak. Benim için kıymetli olan kardeşim Veysel Şimşek'e selamlarım Baki. Gece bir sözle benden canımızı yakacak kadar güçlü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Kendini şahslanan herkese mat olacağı günü beklesin. Ben Arda Üçnoğlu'dan Bucalı namı da Tony. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben Altındağlı Yusuf Samar başta abilerim dostlarım olmak üzere Arda Ceren namı der Tony Savaş Aktaş Umut Zor Bilmez Hacı Otman Efe Arslan Hakan Yavaş Türk Gencay Doğukan Erdoğan Seçkin Öz Yavaş Saadettin Bıçakçı Muhammed Yıldırım Bünyamin Kurt Onur Beşer Mustafa Argın Mert Havuçluoğlu Karataş ailesi Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso Gökhan Yıldırım bu derlere selamlarım bakidir. Gece bir sözle benden olsun canımızı yakacak kadar güçlü olanı sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Kendini şahsanan herkese mat olacağı günü beklesin. Ben Üçnoğlu'dan Altındağlı Yusuf Samar. Selamünaleyküm Murat abi. T1C18 koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak ve diğer abilerim Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Köse, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrakşen, diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, akrabalarım hep Bektaşoğlu ailesi ve Akın ailesine Menemen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu TTP John 8 koğuşlan Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Saptar Acar, Enes Köse, canım abi Murat Bari, kardeşim Uğur Tezcan, Oktay Özdemir, koğuşum C18'e selamlar. Beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı. Hayat Çınar Tepeli Köylü Mesut Çaylak. Murat abi T1C 18 koğuşunda yatan canımdan çok sevdiğim yakışıklı kardeşim Soner Demirci ablam. Yarın sana avukat gelecek o elindeki belgeleri vermeyi sakın unutma. Mesut abi Soner duymazsa eğer bu isteği sen ona söylersin sana zahmet. Allah nasip kısmet ederse en kısa zamanda yanımızda olacaksın ablam. Sakın canını sıkma. Seni çok seviyoruz aklın sakın bizde kalmasın. Allah'ıma emanet ol Rabbim hepinizi kurtarsın. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B4'ten Doğukan Özonur yani Dodo Yamanların gözbebeği Celal Eken yani Celomen başta olmak üzere kadın kapalıda yatmakta olan kıymetli dostlarımız İzmirli Yeşim Korkmaz derleri Beyza Özkan, Melike Havva Ünal Kübra Tepe'ye selam ve sevgilerimi yolluyorum. Adanalı Derman icap edermiş aksi tüm arkadaşlara gelsin ben Doğukan Özonur. Selamünaleyküm Murat abi ben T1B4'ten Celal Eken yani Celomen aleykümselam Celal kardeşim. Burada koğuşumuzun yakışıklı ve karizmatik kardeşim Doğukan Özonur yani Dodo olmak üzere abi dostlarım Engin Avşar, Volkan Yılmaz, Mehmet Cavar, Mert Eko, Kahraman, Fırat Çelenk, Berkan Taşdemir, Maruf Koç, Kemal Paşalı, Onur Çiçekli gece karizmatik ve yakışıklı kardeşim Doğukan Özonur'un sözüyle kapatmak istiyorum. Yolunu kaybetmiş gençler hokkabaz abilerin kurbanıdır sevgilerimle Celomen. Biz T1B4'ten Doğukan Özonur ve Celal Eken namı der Dodo ve Celomen. Gece bizden bir söz. Neyse ki yaradan neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Kullar bilse ne bilmese ne. Bir noldan Dodo ve Celomen. Doğukan kardeşim ve Celal Eken kardeşlerim selamlarınızı aldım. Aleyküm selam. Sağ olun kardeşlerim. Sizlere de sevgiler, selamlar. Selamünaleyküm aleyküm selam. Üçnoğlu'dan İlker'in ablası Filiz ben kadın kapalı Üçnoğlu'da olan gelinim Buse Özyiğit güzelim. Evraklarını tamamla 4 adet vesikalık fotoğraf sağlık raporu bunları hazır edince benim adıma dilekçe ver evrakları alabilmem için. Yarın gelemeyeceğim evrakları hazırlayınca geleceğim bir şekilde bana haber et hazır olunca. Dikkat et kendine canım benim öpüyorum İlker'in dakikası yok haberin olsun. Üçnoğlu'dan İlker'in ablası Filiz ben kadın kapalı Üçnoğlu'da olan gelinim Buse Özyiğit radyo başına. Güzelim, evraklarını tamamla. 4 adet vesikalık fotoğraf, sağlık raporu, bunları hazır et. Hazır edince benim adıma dilekçe ver evrakları alabilmem için. Yarın gelemeyeceğim, evrakları hazırlayınca geleceğim. Bir şekilde bana haber et hazır olunca. Dikkat et kendine canım benim, öpüyorum. İlker'in dakikası yok, haberin olsun. İlker abla yazmış, demiş ki Şakran'da yayın yokmuş. Şimdi Fatih Özışık daha bu arada, Fatih Özışık kardeşim de Koko Muharrem kardeşim, sana çok çok selamı vardı. Ben senin notunu ona buradan iletmiştim, o da aradı sağ olsun. Kardeşlerim Şakran'da şu an yayın var. Hatta Fatih'ime dedim ki bir daha baktır dedim. Sağ olsun oradaki kardeşlerimiz baktı, yayın var, problem yok. Var yani. Ben T4A8 koğuştan İbrahim Akbaş, koğuşumuzda bulunan Abidos kardeşler Mami Tutkun, Orhan Yağcı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enis Turacı, Oğuzhan Aslan, Ahmet Deder, Emin Turul, Tatüdey, Murat Vatansever'e bin selam olsun. B16 koğuşuna bulunan soyadı gibi Aslan abim, Ferhat Arslan, canlarım abim Kınalı, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Yusuf Tokay, Aydın Bıçakçı, Murat Ayata, Doğukan Öz, Sait Sayım'a bin selam olsun. Yiğit'in son kademesi düşmanıyla beraber seyircisini de kendine hayran bıraktırandır. Ben İbrahim Akbaş. Ben S4A8 koğuşundan Doğukan Erdoğan, koğuşumda bulunan abilerim Mami Tutkun, Orhan Yağcı, Mehmet Evin ve kardeşlerim Enes Turacı, Oğulcan Aslan yani Kopo, İbo Akbaş yani Köfte, Ahmet Deder, Tatü Dayı, Emin Turul, Murat Sever'e bin selam olsun. B16'da olan kardeş koğuşumda canım kanım Öz abim Ferhat Arslan'a bin selam olsun. Sait Sayım'a bin selam olsun. Gece Ferhat abimin sözünü bırakıyorum. Cam gibi insanlardık, onlar kırmayı seçince biz de kesmeyi seçtik. Altındağlı Doğukan Erdoğan. Ben T4A8 koğuşundan Mami Tutkun, koğuşumda bulunan abilerim, kardeşlerim Orhan Yağcı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enis Turacı, Oğuzcan Aslan yani Kopo, İbrahim Akbaş yani Köfte, Tatü Dayı, Emin Torul, Murat Vatansever'e bin selam olsun. Akabinde B16 kardeş koğuşumuzda bulunan kuzenim, abim, soy ismi gibi Aslan olan Ferhat Arslan abime bin selam ediyorum. Başka kurumda bulunan abim Yunus Tutkun, Sait Sayım, Serdar Sönmez, Muhammed Varsak, Şahin Sincar, buradan selamlarımı iletiyorum. Biz hiçbir şeyi unutmayız, sadece erteleriz. Ben Mehmet Tutkun. Ben Bayraklı'dan Maviş Kadın Kapalı, B1'de Gülçin Cebeci radyo başına. Aşkım şu an sana bir soru soracağım ama iyi dinle beni. Sen bende var mısın? Bende kaldığın kadar. Ben seni suçsuz yere özür dileyecek kadar çok seviyorum. Sen bende çok farklı bir mevzusun. Kalbim her zaman senin ve seninle. B1'in en güzel kızım Mavişim Gülçin'le. Fondi'den Gamze'nde Uyut Beni şarkısı armağan olsun. Gecen güzel olsun. Can abi Murat Bingöl, iyi yayınlar diliyorum. Başlarcısın Bayraklı'dan Maviş, sağ olasın Maviş kardeşim. Ben Bayraklı'dan Maviş Kadın Kapalı, B1'de olan Gülçin'im radyo başına. Sen benim kendime yenildiğim, bende yeni duygular uyandıranımsın. Aklım ve kalbim arasındaki tek gerçeksin. Not. Murat abi Gülçin'ime söyler misin? Sana bir şey diyeceğim. Aç kulaklarını, iyi dinle. Bana seni seviyorum demene evlen benimle. Annemi vasi yap, gereken neyse o olsun. Radyodan dönüş yap canım. Murat abim Müslüm Gürses'ten Adını Sen Koy şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abi ben Gülser Yıldırım, B10'da yatan Kardelen Nilay Yılmaz radyo başına. Aslan dostum bugün sana mektup yazdım, ne zaman gelir Allah biliyor. Dışarıda bir sürü sevenin ve seni bekleyenin olduğunu unutma. Dostların hep yanında. Abi Barbie'ye su için Emircan İrek'ten Kaptan şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Gülser Yıldırım ve Yasemin Bekdemir, B10'da yatan dostlarımız Kardelen Nilay Yılmaz ve Yersu Gökçe Timtik radyo başına. Bugün çektiğimiz sıkıntı yarın hissettiğiniz güç olacak kızlar. Sizi çok seviyoruz ve özlüyoruz. Atılga canım iyiyim bugün. Aytaç için avukatla görüştüm, iyi şeyler söyledi. Biz iyiyiz Aytaç yanımda, şimdilik bir şey yok. Seni çok seviyoruz Atılganım. Selamun aleyküm Murat abi. Aleyküm selam can kardeşim. Öncelikle

Rabbim Hüseyin Enç başta olmak üzere Emrecan Doğan, Orhan Özcan, Ekrem Birlik, İbrahim Acar, Çınar Birlik, Savaş Aktaş, Fırat Turşak, Cihan Akın, Mustafa Akın, Kadir Sara, Görkem Kepene, Kürşat Akçay, Umut Kara Ağaç, bu canlarımız başta olmak üzere tüm değerli dost abilerimize selam eder, özgür günlerde yan yana olmayı dilerim. Her yerde biz varız ya da bizden birileri. Sevgilerimle Can Özkan. Murat abi, değerli abim Hüseyin Enç başta olmak üzere İsa Enç, Yakup Enç, Şakir Söylemez, ismini sayamadığım tüm dostlara baki selamlar. İsmini saymadığım dostlarımızın da aklına bir şey gelmesin. Sevgilerimle Can Özkan. Her yerde biz varız ya da bizden birileri. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan nişanlı Mert Çulha radyo başına. Canım nasıl oldun? Aklım sende sevgilim. Çok özledim seni. Bugün hava rüzgarlı, işlerimi hallettim. Geldim evimize, alışveriş yaptım. Sana istediklerini aldım. Yıkıyorum hepsini, yarın getireceğim. Umarım beğenirsin. Beni merak etme, sana hasretim. Bir an önce yarın olsun. Güzel yüzünü göreyim diye bekliyorum seni. Çok seviyorum kalbim. Murat abi, Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bir tanem nasılsın, umarım iyisindir. Ben İzmir'deyim, evdeyim, merak etme. Dakikanı hafta sonu kullanırız, boşa harcamayalım. Yarın konuşuruz zaten, her an dualarındasın. Rabbime emanet ol. Bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. Şakran Kadın Kapalı B11 koğuşuna bulunan Dilşat Oğuz radyo başına. Nasılsın, umarım daha iyisindir. Ben İzmir'e geldim, biliyorsun. Vakit yaklaştı, biraz daha sabır, güzel günler gelecek elbet. Seni seven, bekleyen insanlar var. Güçlü dur, kendine çok iyi bak. Ben C11'den tahliye olan Damla İçöz başta canım ablam Muğlalı Emine ablama sevgilerimle. Koğuşta bulunan değerli arkadaşlarım Seçil Göçer, Işıl Ercan başta olmak üzere tüm C11 koğuşuna sevgilerimi iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakalım. Yıldızlar sadece karanlık odalarda parlar. İçindeki karanlığı hafife alma, Damla İçöz. Ben C11'den tahliye olan Damla İçöz derdi Emine ablam radyo başıma. Önümüzdeki hafta sana Esra ablama ve Işıl'a verdiğim sözleri yerine getireceğim. Sana en kısa sürede mektup yazacağım. Çıktığımdan beri aklımdasınız. Umarım en kısa sürede sizlerle dışarıda aynı havayı soluruz. Her gün sana istek ileteceğim. Sizleri çok özledim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Tüm çalan şarkılar sizlere armağan olsun. Damla İçöz. Murat kardeşim, ben Birol Ercan. C11 koğuşuna yatmakta olan canım kızım Işıl Ercan. Babam, telefonlarda sıkıntı varmış galiba. Aradılar beni, söylediler. Güzel kızım, teşekkür ederim haber yollattığın için. Babam, senin yüzüne gülüp arkandan iş çevirenlerin hakkını ben veririm. Güzel kızım, sen hiç merak etme, rahat ol. Senin arkanda dağ gibi baban var. Seni her şeyden çok seviyorum güzel kızım. Selamünaleyküm Can dayım, doğum günün kutlu olsun. Bu zor günlerde geride kalıp sevdiklerini özgürce nice güzel doğum günlerini kutlamak nasip olsun. En kısa sürede yanımızda olman dileğiyle seni canından çok seven yeğenin Muhammed Büyüksu. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C18 koğuşundan Oktay Karabalık. Aleykümselam Oktay kardeşim. Başta dostlarım, abilerim olmak üzere dostum Karsın Musa Sümen, Oğuz Kara, Ali Şemen, Bayram Eren Sayın, Baran Çoban, Müslüm Adıyaman, Metenur Karataş, Hasan Yüksek, Galip Kılıç, Kadir Namal, Erkan Erben, Samet Özdemir. Hepinize sevgiler, selamlar. Murat abi, ben C18 koğuşuna Oktay Karabalık. Dostlarım ve kardeşlerim Musa Sümen, Vedat Yolcu, Esat Büyüksu, Raşit Büyüksu, Baran Büyüksu, Sedat Büyüksu, Mahsun Geldi, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Vedat Gerer, Kadir Bayar, Serhat Gümüş, Can Pekken, Caner Güngör. Gece bir söz, yere göğe sığamayanlar unutmayın, bir de yerin altı var. Murat abi, ben Menemen C18 koğuşuna Oktay Karabalık. Dostlarım ve abilerim olan Karslı Musa Sümen, Esat Candan, Düzgün Korkmaz, Murat Öngener, Yavuz Selim Baydar, Ali Şemen, Ahmet Can Tekin, Feyzullah Oral, Tolga Çalış, Akıt Apaydın, Pepe Barış, Ahmet Duman Önder, Eren Sayın Şahin Bingöl, Kadir Dalkılıç, gece bir söz, eğilerek secde edeceğiniz tek yer Allah'ın huzuru olsun. Hemen sayfamı yenileyim. Menemen Hatundere T-Tipi C18'de yatan amcaoğlu Oktay Karabalık. Doğum günü enişten dileklerimle kutluyorum. Zindanlar karanlık olsa da muhterem aydınlıktır. Selda Bağcan Batman treni kardeşime armağan olsun. Murat Bey merhaba, ben Aykut Avukat Sibel Aksu. Merhaba Murat Bey, merhaba, ben Aykut Avukat Sibel Aksu.

pas geçtik. Tuğba Karada, teyzesi seni çok seviyoruz. Annemin sesini duymak çok güzel. Sana kavuşmaya az kaldı. Özlemle bekleniyorsun. Allah'a emanet ol. Mahmut Tütüncü, diğer yarımız, seni de çok özledik.

Diyecek ayrıca can dostlarım başta Mardin'i güzelimiz Şehriban Fidan, Avukat Sibel Aksu, Esen Çalışkan, Gülay Soy, Gezer Tuğba, Tütüncü Karada çalan tüm güzel şarkılar armağan olsun. Ben Menemen cezaevinden Burak Karabaş ve Bozkurt Özkurt derli canım karım A5 koğuşuna yatmakta olan Yasemin Başaran Özkurt ve Burak Karabaş'ın derdisi olan Seda Cambaz'a dışarıda hayat akıp gidiyor olabilir ama benim zamanım sen gelene kadar durdu. Özlemin büyük ama sabrım da sana olan sevgim kadar güçlü. Bu şarkı benden sevdiğime gelsin Cem Adrian'dan sen benim şarkılarımsın armağan ediyorum. Ayrıca sen Çalışkan, Gülay Soy, Gezer, Şehriban Fidan ve Avukat Sibel Aksu'ya selam ederim. Kardeşlerim bir mesaj daha okuyayım sonra bir şarkı, bir şarkıdan sonra da kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşayım. Teviş'te yatan can parçam Mert Yıldırım kokunu çok özledim bir tane. Salı gününü de çekiyorum sevgilim seni çok seviyorum. Allah'ım çok büyük en yakın zamanda kavuşmak dileğiyle Allah'ıma emanet ol ömrüm. Bu arada Şehmus Kurcan, Şehmus selamını aldım Savaş kardeşim. Savaş Kaya Savaş'ım senin de selamını aldım Şehmus'tan. Allah razı olsun ben de sizleri seviyorum. Şehmus annenin de çok çok selamı var rica etti Şehmus'uma. Benim dedi çok çok selamımı söyler misin onu gözlerinden öpüyorum. Üstümüzde kalmasın. Selamünaleyküm Menemen A25 koğuşuna bulunan kıymetlimiz Yunus Batur. Kendine iyi bak seni seviyoruz. Azat Özışık Okan, Duran Tuncay, Kanat Emre, Özdemir Bayram, Uygun Er sana bol bol selam var. Allah'a emanet ol kendine iyi bak.

Şakran'da dinleyen kardeşlerim, sesim geliyorsa bana bir mesaj attırır mısınız size zahmet, ya da bir haber göndertir misiniz, var mı yok mu diye sizden ricam. Şakran cezaevindeki kardeşlerim, bekliyorum sizlerden bir haber. Beni

0: bir de kızın. Evlendiğin yarın çok ama çok mutlu olsun. Benim sana verdiğim sözlerin hepsini bir bir oturtsun. Benim nasibim sende değilmiş. Benim nasibim sende değilmiş. Benim nasibim sende değilmiş. Sende değilmiş. Sende değilmiş. Benim nasibim sende değilmiş.
1: Esselamun Aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm Selam Saadettin kardeşim. Buradan aslanlar aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Prangalı bir gençliğin pas tutmuş demir kapılarının ardından kamufle edilmiş, hürriyeti elinden alınmış, özgürlükten yoksun bırakılmış ve tüm çabalara rağmen özgür dünyaya yol alma umuduyla aslan kardeşim elbet bir gün özgür günlerde özgürlük türküleriyle bu kötü günlerimizi yad edeceğiz. Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya çalan tüm güzel Kürtçe şarkılar armağan ediyorum. Saadettin Bıçakçı. Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Abilerim Ümit Alper, Ekrem Birlik, Vedat Şan, Hamdin Çelik, dayı Musa Aktaş kardeşlerim, Eyüp Sayan, Kerem Sayan, Taner Subaşı, Şerif Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Muratcan Kayacan, Devrim Birlik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Serhat Aktaş, Hakan Vural, Osman Öztemel, Ömer Otçeken, Poyraz Sayacı, Emir Yalçın, Recep Kaplan, Apo Nurdan, Şerif Çağrı'dan bu abi kardeşlere bin selam eder. Çalan tüm güzel şarkıları armağan ediyorum, sizleri seven Sado. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Bayraklı Borsa'dan Gökhan Yıldırım. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Başta farklı kurumlarda olan Aydın Bıçakçı kardeşime çok selam eder. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Görkem Kalemkuş, Ali İnce, Ercan Tekin, Mami Çakır, Egecan Alenak, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Hasan Batur, Bünyamin Kurt, Seçkin Özyavaş, Ali Şay, Coşkun Özüzdür, Mustafa Argın, Tolga Özyükan, Eren Yeniköy, Kadir Kaya, Kerem Kavlagar, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Arda Özdemir, Erhan Tanrıverdi, Çağrı Araç, Ozan Madras ve Can abim Ümit Alper'e çok çok selam eder. Bu dosta Ahmet Kaya'dan Bahtiyar şarkısını armağan ediyorum. Ben bir Birnoğlu'dan Gökhan Yıldırım, başka kurumlarda olan öz kardeşim Okan Yıldırım'a ve Allah'ın aslanı dostumuz Aydın Bıçakçı başta olmak üzere Saadettin Bıçakçı, Nurettin Yıldız kardeşim, Resul Yıldız, abim Cüneyt Görür, Ejder Özkaya, Sedat Alabay, Mahmut Zirek, Ayhan Zirek, Yekta Alabay, Ayhan Yalçın, Mahmut Abaylı, Ümit Alper, Yusuf Samar, bu abi ve kardeşlerime selamın bakidir. Gece bir söz Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, başı zindan sonu hükümdarlık olan T3 kurumu C13 koğuşun olan değerli kardeşlerimize de selam ederim. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayın kahraman subaşı, sabırlı ol yeğenim, unutma sabır sadece beklemek becerisi değildir. Beklerken doğru davranış sergileme yeteneğidir. Her şey geçecek, bu karanlık günler bitecek. Her zaman seninleyiz, her zaman arkandayız. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Yeğenlerim Saadettin Bıçakçı, Şerif Subaşı, Taner Subaşı'ya ayrı ayrı selamlarımı gönderirim. Bu canlarıma Ahmet Kaya Şafak türküsü armağan olsun. Esselamu Aleyküm abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm Selam Saadettin kardeşim. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya gönülden selam eder kardeşlerim. Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Gökhan Yıldırım, Ramazan Çelik, Ali Baba İnce, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mustafa Argın, Hasan Batur, Mami Çakıcı, İstanbullu Kaan Polat, Egecan Alenak, Murat Ertek, Ercan Tekin, Vito Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Göksel Can Erden, Ali Ezer,

0: Arda Özdemir, Tahir Yıldız, Çağrı Araç, Seskin Öz Yavaş, Ali Şay, Eren Yeniköy, Coşkun Özuzdur, Erhan Tanrıverdi, Yaşar Kasap, Kadir Kaya, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, bu kardeşlerime selamlarım, bakidir bu canlara Müslüm Gür seslen, Deli Misali şarkısı armağan olsun.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Kankanım, dostum, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı. Bizim dostluğumuz yücedir. Ne alınır ne satılır. Her zaman gönlümüzde, kalbimizdesin. Dualarımız her zaman seninle. Seni çok seviyoruz dostum. Sen iyi oldukça biz de iyiyiz dostum. Az kaldı özgür günlerde buluşma. Karanlıktan aydınlığa yol olmuş umuduyla. Allah'a emanet ol, Allah'a emanet ol, kal sağlıcakla. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Dost Kervanı şarkısı hediye ediyorum. Mesut Bıçakçı. Abilerin abisi, mazlumların yoldaşı, Allah'ın aslanı, canım kanım Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Bu hayatta arkanda dağ gibi bir kardeşin varsa elini kimse bükemez. Bu hayattaki en büyük servetim kardeşimdir. Herkesin bir hikayesi vardır. Kimi kağıdına yazar hikayesini, kimi etine kağıda yazınca kömürle biter. Hikaye etine yazınca mezarda biter. Hikaye aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya Şivan Perver'den Oy Felek şarkısı hediye eder. T3C13 koğuşundan ben Saadettin Bıçakçı. Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Bu mesajı çiçeklerin açmadı, kuşların yuva yapmaya korktu, askerlerin başımızdan 7-24 nöbet tuttu. 4 duvar arasındaki abinden 4 duvar arasındaki kardeşim Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya. Ve sofrasını paylaştı dostlarına. Bin bir selam ederim, gece bir söz. Para her şeyi yapar diyen adam, para için her şeyi yapan adamdır. Aslan Aydın Bıçakçı'ya hece her dam olmuyor, olmuyor şarkısı gelsin Sadu Bıçakçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Öncelikle farklı kurumda yatan abimiz Kral Aydın Bıçakçı'ya selamın bakidir. Burada aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Gökselcan Erden, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Ezer, Samet Akşit, Emre Dikici, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya bin bir selam eder. Bu abi kardeşlere Uygar Doğanay'dan Vazgeç şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşuna bin bir selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş. Aleykümselam Görkem kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta yatmakta olduğum aslan abim Saadettin Bıçakçı ve kardeşlerim Gökselcan Erdem, Şakir Canparik, Gökhan Yıldırım, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, Kerem Kavlagan, Tarık Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç ve başka koğuşta yatmakta olan canlar Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Seçkin Özyavaş, Tahir Yıldız, Mustafa Argın, Coşkun Özdur, Murat Ertek, Egecan Alenak, Barış Akgül, Şevket Karaba. Bu canlara benden İzmirli Buse'den Karagözler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş, buradan başka kampüs ve kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ümit Alper, Azizcan Yatmaz, Mert Gürkan, Caner Kaptan, Kemal Dilekçi, Bakican Onur, Tolga da, Enes Kızılda, Furkan Kızılda, Enes Hodaman, Mustafa Yusuf Arı, Taha Güney, Faik Eli Açık, benden bu abi kardeşlere selamlar olsun. Taş taşıyan yorulur, laf taşıyan bozulur. Benden bu derlere Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan olsun. Allah var, gam yok, Aydın Bıçakçı var, ödün yok. Merhaba abi, ben Şakircan Palit. Merhaba Şakir kardeşim. Merhameti hak etmeyenlere acırsan en büyük darbeyi kendine vurmuş olursun. Farklı kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ediyorum. Buradan aynı koğuşta kader birliği yaptığım aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Gökselcan Erdem, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Eser, Samet Akşit, Emre Dikici, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya bin bir selam eder. Bu abi kardeşlere Derdo şarkısı armağan ediyorum. Bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Aleykümselam Kerem kardeşim. Öncelikle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Kader bir

0: yaptım. Öz olmasa da canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı. Abime ve kardeşlerim Görkem, Kalemkuş, Şakircan, Palit, Göksel, Erdem, Kadir Kaya, Arda, Özdemir, Gökhan, Yıldırım, Çağrı, Araç, Erhan, Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan, Çelik, Ali, Şay, Ozan, Madras ve farklı kurumda bulunan Yusuf Samar abim, Seçkin Özyavaş abim, selamlar olsun. Gece güzel bir sözle bitirmek isterim. Ben sizin gibi her ortamda kardeşimi satmam. Gerekirse canımdan vazgeçerim. Ondan asla vazgeçmem. Kader birliği yaptım, dostlara selam olsun. Ben Menderesli Kerem Kavlakan. Bu güzellere Metin Işık'tan Aydan Güzel şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menderesli Kerem Kavlakan. Abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Abim Saadettin Bıçakçı, Seçkin Özyavaş, Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, Yusuf Samar, Can kardeşlerim, Görkem Kalemkuş, Şakir Can, Palit, Göksel Can, Erdem Kadir Kaya, Arda, Özdemir, Çağrı, Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan, Çelik, Ali, Şay, Ozan, Madras, bu derlere selamlar olsun. Suç ortağım Metin Yıldız'a da selam olsun. Gece güzel bir sözle son vermek istiyorum. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tekeli çocuklarına selam olsun. Gece bir şarkı Yıldız Tilbe. Kafam hafif dumanlı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Gökselcan kardeşim. Geceyi gündüzü aydınlatan Rabbime, 18 bin aleme can veren yüce Rabbimin merhameti ve selamı tüm kader mahkumlarının üzerine olsun. Öncelikle Aslan Aydın Bıçakçı abime selam olsun. Ve reis abim Saadettin Bıçakçı, 4 nolda yatan benim için çok değerli abim Ümit Alper ve can yoldaşlığı yaptım. Abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım kardeşlerim, Şakir Can, Palit Görkem, Kalemkuş Kerem, Kavlagan Tarık Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, bu canlara ve tüm kader mahkumlarına Yıldız Silbe'den esrarlı gözler, tüm abi ve kardeşler armağan olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle, ben Göksel Can Erden ve selam.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönül. Sokakta cebinde adresim bulunmuş, başım belada, tabancamı unutmuşum helada, nereden baksam.
0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Senin aracının ile farklı kurumda yatan Aslan abilerim Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime çok çok selamlar olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Akabinde burada benim için bir o kadar değerli kral abim Saadettin Bıçakçı ve devamında abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit Kerem, Kavlagan, Görkem Kalemkuş, Çağrı Araç, Ali Şay, Erhan Tanrıverdi ve tüm Murtake çocuklarına ve tüm dost ve kardeşlerime bin selam olsun. Yine bana zindan kara geceler Murat abi, bu canlarıma uygar donaydan ama yine sensiz yapamıyorum şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Göksel Can Erdem. Selamünaleyküm Murat abi, Allah'ın selamı ve bereketi senin ve tüm abi kardeşlerimizin üzerine olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden, aleykümselam Gökselcan kardeşim hepimizin, amin. Başta kral abim Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum ve burada kan bağım olmasa da can bağım olan Aslan abim Saadettin Bıçakçı. Akabinde abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalemkuş, Kerem, Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Çağrı, Araç, Tarık, Basmacı, Erhan, Tanrıverdi, Urşit, Arda, Özdemir, farklı kurumda yatmakta olan benim için çok değerli Ümit Alper abime de çokça selam olsun. Bu canla rahmet kaydan söyle şarkısı armağan olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, şerefinizle yaşayın, Allah var, gam yok, ben Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtekeli Gökselcan Erden. Benim için çok değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere Allah'ın Aslanı Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime buradan çok selam ediyorum. Burada can ciğer oldum reisim abim Saadettin Bıçakçı. Burada ve farklı akvaryumlarda yatan abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalemkuş, Kerem, Kavlagan, Tarık, Basmacı, Çağrı, Araç. Bir umuttur yaşamak. Bu canlarla güzel yarınlara, özgür günlere bir kalp bir kere sever. Blok 3'ten senden geçemiyorum. Ben hayla çalarsan sevinirim Murat abi. Her gönülde bir aslan yatar, o da bende yatar. Hayırlı akşamlar. Ben Gökselcan Erden. Ben Menemen, 15 koğuşundan Hızır Amak, başta koğuşumuzun değerli abileri Sinan'da Rafet Kale olmak üzere Foçalı, Levent, Mustafa, Baran, Aman, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Hasanlı, Sefili, Polat, Kayık, Hamza Sönmez, Resul Aktaş bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen A15 Koşnan Berke Keren. Başta Can abilerim Sinan Dağ, Rafet Kale olmak üzere Çimen Tepeli Gözlük yani Erdem Çakıcı, Onur Yıldız, Diyar Halit Oğlu, Zana Gezer, Uğur Saygı, Levent Tekin. Aynı ve farklı kurumda olan abi kardeşlerim Canım Kanım Furkan Aslan, Kerem Demirli, Doğukan Altun, Baran Eroğlu, Aykut Çiçek bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, değerli dost abi kardeşlerim Bekir Güler, Ekrem Biliç, Ali Korkmaz, Şükrü Kaya, Caner Görgün, Ferhat Karatay, Yasin Baran Aydır, Oğuz Peker, Murat Kayhan, Resul Aktaş, Yahya Şimşek, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15 Koşnan Erdem Çakıcı yani Çimen Tepeli Gözlük, başta Canım Kanım abim Rafet Kale, dayım Sinan'da, abilerim kardeşlerim Berke Keren, Uğur Saygı, Onur Yıldız, Diyar Halit Oğlu, Hamza Sönmez, Polat Kaçık, Zana Gezer, Hızır, Mücahit Amak, Baran Aman, aynı kurumda bulunan Hasan Yüksek, Yiğitcan Parlak'a bin selam olsun. Geç gelen teselli, idamdan sonra gelen affa benzer. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Erdem kardeşim. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, kıymetli dostlarım Yıldızlı Muro, Özgür Dikenova, Hüseyin Saldıra, Yunus Adar, Özgür ve Özgün Çakmak, Yiğit Yılmaz, Ferdi Demir, Diyar Halitoğlu, Taha Bahalla, Güney, hepinize bin selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, derdi dostlarım Halil Üzsek, Recep Yıldırım, Ercan Koçak, Aydıncan Yerli, Serhat Çelik, Ömer Tadır, Kürşat Bilgin, Emre Özdemir, hepinize bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, değerli kardeşlerim Mustafa Güneş, Fatih Durmaz, Mafyican, Kürşat Akkaya, Candar Sulova, Batuhan Tutar, Yusuf İslam Ergül, Baran Büyüksu, Cihan Yolu'a da bin selam olsun. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, başta Can abim Sinan'da, Ali Demir, Sercan Sarıkaya, Yavuz Selim Baydar, Zeki Kaya kardeşlerim Berke Keren, Onur Yıldız, Mustafa Baran Oluk, Kaji, Hızır Mücahit Amak, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Levent Terin'e bin selam olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Kayıt mesajlarımızın bir bölümünü paylaştık. Şakran'daki kardeşlerim, duyan varsa inşallah yayınımız gelmiştir. Sizden ricam, varsa yayınım, sesimi duyan bir kardeşim bana bir haber gönderirse çok çok sevinirim sevgili kardeşlerim. Bu arada Koçerom aslan dost, can dost, gerçek dost Koçero kardeşime, abime, sonrasında Melike Baran Melikeciğim, sana da Ronar Koca A. Evet, Ronar Koca A. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Menemen A15 koğuşu Hızır Amak, bir tanem sensiz geçen her gün daha zor sevgilim. Özlemim hasretim her geçen gün artarken sevgim aşkım hiçbir gün azalmadan devam ediyor. En güzel yarınlar bizim olacak sevgilim. Sabır ömrüm, seni seviyorum. İyi geceler Hızır'ım. Menemen A15 koğuşu Hızır Amak, e-görüş bende olacak, bunu konuştuk zaten senle. Sen onunla konuş, onu sesli ararsın. Biliyorsun zaten bir tane mektubun geldi, ben de gönderdim bugün. Haberin olsun, Allah'a emanet ol sol yanım. Murat abi, B9 koğuşuna bulunan kalenin asi ve asil kadını ablam Kürt İlyam radyo başına. Nabza göre şerbet verenlerden, rüzgara göre yer değiştirenlerden ve menfaati uğruna değişenlerden olmadık çok şükür. Şartlar ne olursa olsun kıblemiz hep aynı. Ablamın oda arkadaşları Fatma, İbo ve Emine Sancağı da çok selam olsun. Mayın tarlası armağan olsun. Murat abi, ben B9 koğuştan Kadife Kaleli Kürtülya gece bir söz bırakmak istiyorum. Akrebin doğasında vardır zehrini akıtmak. Ondan bal yapmasını bekleyemezsin. İnsanın da fıtratı bellidir. Nanköre sadakat, kötüye iyilik öğretemezsin. T1 A20'de bulunan kurban oldum oğlum. Cesur Bayhan'a çok selam olsun. Hozan Hamit'ten Nayi şarkısı çalarsan sevinirim. Ben Foş Aşk Cezaevinden Fırat Doğan. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan sevdiğim kadın her şeyim Nazlı Doğan. Radyo başına seni çok seviyorum Nazom. Seni çok özledim çocuklarımın güzeller güzeli annesi. İlkim sevdiğim kadın, kavuşacağız elbet bir gün. Dört duvarlar engel olamaz bize. Bunu biliyoruz her şeyim. Cennet gözlü kadınım Nazom. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan her şeyim, yaşama sevincim, anne kelimesini hak eden Nazlı Doğan validem. Seni çok özledim, kurban olduğum tek hayalim seninle yatmak annem. Sensizlik çok zor, cennet gözlüm. Hep yanımda olanım, hasret kaldım sana annem. Al koynuna beni annem.

Ecem yengeme selam olsun. Fatih Hılamur çağırsam gelmez mi annem şarkısı. Murat abi çalarsan sevinirim. Ben Rafet Kale, sevdiğim kadın Minem. Seni güneşim seçtim, senin için bin yıldızdan vazgeçtim. Hayatımı aydınlatan kadın, seni seviyorum. İyi geceler Minem. Ben Menemen A15 Koç'tan Berke Keren. Başta Can abilerim Sinan Dağ, Rafet Kale olmak üzere. Çimentepe'li Gözlük yani Erdem Çakıcı, Onur Yıldız, Diyar Halit oğlu, Zana Gezer, Uğur Saygı, Levent Tekin. Aynı ve farklı kurumda olan abi kardeşlerim, canım kanım Furkan Aslan, Kerem Demirli, Doğukan Altun, Baran Eroğlu, Aykut Çiçek, bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Menemen A15 Koç'tan Onur Yıldız, başta abilerim olmak üzere Rafet Kale, Sinan'da Hüseyin Saldıray, Can kardeşlerim, Berke Kerem, Erdem Çakıcı, Hamza Sönmez, Zana Gezer, Baran Aman, Kadir Ömer, Özdilek, bu canlara selam olsun. Murat abi ben Gökhan Ergün, Nisan yağmuru midyenin içine düşünce, inci yılanın ağzına düşünce zehir olurmuş, sen neyin yağmurusun, herkese iyi akşamlar sevgilerle Gökhan Ergün. Ben Gökhan Ergül, kolay gelsin. Yıllara meydan okuyan abim Murat. Hastayım. Dua edin. Yarın hastaneye gideceğim sabah, Allah izin verse. İnşallah sıkıntılı şeyler olmaz. Hayır duanızı eksik etmeyin. Sağ ol Gökhan. Allah razı olsun kardeşim benim. Murat Bingöl, sentlerin olmuş tiryaki, göz göze geliriz illaki. Tatlım, herkese iyi akşamlar. Sevgilerle Gökhan. Bana mı diyorsun tatlım Gökhan? Hayırdır? Selamünaleyküm Murat abi, ben Gökhan Ergül. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Gecenin karanlığında inciye gösteriş yapılmaz. Önce umut sonra unut der gibi. Herkese iyi akşamlar sevgilerle Gökhan Ergül. Ali T4 B8'de olan canımızın içi Diyar Kara Sungur. Seni çok seviyoruz. Yokluğun çok belli, seni bekliyoruz kısmet şirketler yönetim kurulu. Ali T4 B8'de olan canımızın işi Diyar Kara Sungur, seni çok seviyoruz, yokluğun çok belli, seni bekliyoruz şirketler, kısmet şirketler yönetim kurulu. Şakran T3 B9 koşunan Koray Özmen radyo başına. Dünyam umarım iyisindir, verdiğin numarayı aradım, açık görüş değil, diğer haftaya gelmeye çalışacakmış. Ve kardeşi bir evrak, sanırım bilirkişi raporunu bekliyormuş. Ondan sonra net konuşabilecekmiş. Başka yapmam gereken bir şey olursa haber edersin. Seni çok seviyorum, özlüyorum. Aklım hep sende. Ailemizin de selamı var. Dikkat et her şeyim. Şakran T3 B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Bizi birbirimize hasret bırakan hayat bize bir kavuşma borçlu, sevdiğim. Allah'a ısrarla ettiğim tek duamsın. İnşallah en kısa sürede yan yana. Kadın kapalı B11'de yatan benim canımın için nefesim can yoldaşım, gözümün bebeği Dilara Küleş, annem bizler iyiyiz, merak etme annem, her şey yolunda, bir sıkıntımız yok Allah'ın izniyle inşallah annem. Hülya yanından çıkmış, sana çok selamı var, seni çok seviyorum, öpüyorum. Ezo'ya, Hürmüz'e de çok selamlar, Allah'a emanet olun. Kadın kapalı B1'de yatan canım kızım, aslan kızım, Sevim Küleş, annem biz iyiyiz, çok şükür sen iyi ol inşallah. Seninle uğraşanlar kendi dertlerine düşüp seni unutsunlar inşallah. Sen Allah'a havale et, o her şeyi görüyor, seni çok seviyorum, Ebru'ya çok selam, Allah'a emanet. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam kardeşim. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan ömrüm Seda... Ömrüm Suude radyo başına. Hayatım nasılsın, iyisin değil mi? Allah'ın izniyle az daha sabret, az kaldı ömrüm. Seni çok seviyorum, havalar soğudu, dikkat et, hasta olma. Sen benim her şeyimsin yavru ceylanım. Baran Demet oğul oğul şarkısı, aşkım Suude'ye armağan olsun. Sabır iki gözüm, elbet bir gün sevilayım. Ben İzmir Şakran T1 B15 koğuşunda bulunan Ahmet Çenler için geceye bir söz bırakmak istiyorum. Menfaat pazarında onurunu satanlara lüks masalarda asil taklidi yapmasın. Bu döngünün en adi tiyatrosu ben. Ahmet Çenler için tanıyan tanımayan abi kardeşlerime selamlar. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Eşref Paşa'dan Yelisan Laçin, Şakran T1 B15'te bulunan eşim Ahmet Çen Laçin'e sesleniyorum. Gönlüme düştüğün günden beri gözlerim senden başka bir gökyüzü tanımadı. Sen benim en güzel manzaramsın. Sabah ilk uyandığında gözlerini gördüğüm günlere dönmek için her şeyimi verirdim. Yanında olmak isteyip de olamadığım bir gün daha bitti. O şakran seni bana borçlu, seni seviyorum. Kalbim özlenen ve beklenensin. Selam Murat abim, aleyküm selam kardeşim. Savaş Aktaş, sevgilim iyisindir inşallah. Bizi sadece oğlun hasta, bugün de yollamadım okula. Yarın da yollamayacağım, onun dışında her şey yolunda. Ufuk kardeşimizin annesi aradı. Tanıştık Ufuk ve orada tüm kadar arkadaşlarına ve kardeşlerine de

Selam olsun, seni çok seviyorum kocam. Şu an yanında olmak için dünyamı verirdim aslan eşim Savaş'ım. Savaş Aktaş, aslanım benim. Dünya karşımda dursa yine başımı dik tutarım. Çünkü ben kimin karısı olduğumu, kalbimin kimi seçtiğini çok iyi biliyorum. Benim yerim senin yanın, yüreğim senin yüreğin. Ben seni yalnızca güzel günlerin adamı olduğun için sevmedim. Ben seni her halinle, her zaman, her şartta sevdim. Adamım olduğun için sevdim. Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karşıyaka'dan Ferhat Ateş. Aleykümselam Ferhat kardeşim. Burada T3'te yatan can dostum Hikmet Akbulat ve yine can kardeşim Melih Tuna Erdem. Adamlık lafta olmaz, sizin gibi adamlar her yerde bulunmaz. Az kaldı, yakın zamanda beraber olacağız. Allah'a emanet olun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazarmış. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Karşıyaka'dan Yusuf Çelik, T3'te bulunan Hikmet Akbulak ve Melih Tuna Erdem dostuma selam olsun. Tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Sizin gibi aslanlar yeryüzünde sayılıdır. Sizi Allah'a emanet ediyorum. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Düşmandan dost, aydan post olmaz. Menemen C18'den Hasan Yüksek, tanıyan dostlara selam olsun. Başta aslan dostum Eşref Duman, Müslüm Adıyaman, Mazlum Adıyaman, Musa Sömen, Oğuz Kara, Şaban Kaya, Erhan Aker, Oktay Karabalık, Metenur Karataş, Enes İnan, Eko Birlik, Devrim Birlik. Biz bizi sevenler hiç yarı yolda bırakmadık. Biz sırtımızı Allah'a dayadık. Menemen C18'den Hasan Yüksek, selam olsun bizi sevenlere. Veli Deveci, İsmet Deveci, Saffet Özcan, Yunus Emre, Coşkun Tayfun, Demirtaş, Tamer Demirtaş, Bayram Eren, Sayın Yusuf İslam, Ergün Baran, Çoban Cüneyt, Çetin, Agit Fırat, Çergen, Mahmut Tütüncü, aydınlık dünlerden gelmedik, karanlık yarınlar korkutmaz bizi. Affetmek onlara kalsın, ben yapılanı unutmam. Murat abim sana da selam olsun. İsmail Türüt'ten Adam Var şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Ben Üçnoğlu B9'dan Balıkçı Özgün, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Şeyto Serdal Aykurt, Mami Yılmaz, akabinde Berşan Polat, Asil Er, Özkan Erkan, Ekim Kılıç, Eren Aras ve Selçuk Yıldız. A13'te bulunan değerli dostlarım Mustafa Turan, Ömer Elmas Taşı, ayrıca Şeyto abimin değerlileri Pınar Cuhalı ve Kardelen Aktaş'a bin selam olsun. Esaret dağlarında gül olmaktansa özgürlük yollarında diken olmayı tercih ederiz. Sancak'ta, Bayrak'ta Şeyto Serdal Aykurt. Ben Üçnoğlu B9'dan Şeyto Serdal Aykurt, kadın kapalıda kıymetlilerim Sarı Pınar Cuhalı ve Kardelen Aktaş, canlarım sizleri seviyorum. Sarım, selamını bugün aldım, iyi olmana çok sevindim. Kardom, senin de gözlerinden öptüm. En güzel şarkı sizlere gelsin. Hayat bu, bir bakarsın herkes bir anda son bulur. Hayat bu, son dediğin anda her şey yeniden can bulur. Ben sizinle can buldum, canlarım sizleri seven Şeyto Serdal. Ben Üçnoğlu B9'dan Asil Er, selamünaleyküm Murat abi, sana selam olsun. Aleykümselam Asil kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Şeyto Serdal Aykurt ve Mami Yılmaz başta olmak üzere Berşan Polat, Balıkçı Özgün, Eren Araz, Ekim Kılıç, Zafer Sandalcı, İhsan Kahraman, Özkan Erkan, Selçuk Yıldız, bu derlere bin selam olsun. Gece bir söz bırakırız. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa fark etmez. En güzel şarkılar bu derlere gelsin. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben Üçnoğlu B9'dan Şeyto Serdal Aykurt, selam Murat abi, aleyküm selam, sağ olasın Serdal'ım. Kader birliği yaptım dostlarım, kardeşlerim Mami Yılmaz, Asiler, Ahmetli Derli Hemşerim, Berşan Polat, Balıkçı Özgün, Zafercan Sandalcı, İhsan Kahraman, C6 koğuşuna olan dayım Aydın Bayram'a bu derlere bin selam olsun. Kadın kapalıda olan kıymetlim Sarım, Pınar Cuhalı ve Kardelen Aktaş'a da bin selam olsun. En güzel şarkılar sizlere gelsin. Büyük Azat'ın çok sevdiği kardeşleri, dostları olan Ahmet Güneş'e ve Emirhan Zıhlı'ya çok çok selamları. Evet, Büyük Azat kardeşimizin kardeşlere selamları var. Abi ben Kardelen Aluşluoğlu, Üçnoğlu'da yatan canımın canı Mert Aluşluoğlu radyo başına. Sevgilim az kaldı, az daha dayanmamız lazım, sana söz veriyorum. Bu şehir bizi bir daha el ele yan yana görecek. Ben dik durmayı senden öğrendim, sakın umudunu kaybetme, bizi düşün hep, geçecek bu günler. Mert'im, herkesin bir iyi kişisi vardır. Benimki sensin. Ne olursa olsun hayatımdaki en güzel şeysin. Hayattaki tek ailem en kısa sürede kavuşmak ve bir daha ayrılmamak dileğiyle seni her şeyden, herkesten çok seven eşin Karduş'tan. Az kaldı sabır kocam. Ben kadın kapalıdan
olan Şima Coşkun'a nasılsın abla? Umarım her şey gönlünce gidiyordur. İnşallah bu zor günlerde geride kalacak. Hep birlikte güzel günlere kavuşacağız seni. Çok özledik. Moralini hep yüksek tut. En yakın zamanda çıkacaksın inşallah. Ekin Güler. Ben Müge Kına. Canım ablam Şimam nasılsın? Aşkım benim. İyisinler inşallah. Biz iyiyiz canım. Merak etme. Bugün seni gördüm ya, daha başka bir şey istemem. Sen benim her şeyimsin. Söylediğin her şeyi konuştum Umut'la. Merak etme. Onun da çok selamı var. Aklın kalmasın canım. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol. İyi geceler. Gözlerinden öpüyorum. Canımın içi. Ben B11'den tahliye olan Cansu Seda Gülbahar. Kadın kapalıda yatan canımın içi her şeyim. Şima Coşkun nasılsın bacım? İyisinden inşallah. Yerin çok belli. Kızların çok selamı var. Yanımdalar. Hepsi çok özlemişler seni. Güneş sana da doğacak seni. Çok seviyorum. Kendine iyi bak. Ayrıca B11'de yatan canım arkadaşım Ezo Güneş, sana da selam olsun. Sizi çok seviyorum. Birbirinize emanetsiniz. Murat abi, ülkü taş kıran Gizem Orakçı, sokaklar tenha yaktım. Elbet bir gün canım C6 koğuşu. Yıldız Kanık, Gülcan Ecellioğlu, Selma Adam masa başına, Gül Sonsuz, Ayşe Basmane, Yağmur Özkalaycı, beraberim fark etmez, hesaplaşırız, sizleri çok seviyorum B10 koğuşuna. Seni hiçbir şekilde unutmadı aklım, sende Gizem Orakçı'ya. Selamlar, elbet bir gün C6 koğuşu. Açalım şöyle bir sayfamızı. Fatoş ablam, Ruşen ablam, Özlem ablam, Piraye kardeşim, Ali Ağa Şakran, kadın kapalı cezaevi B14 koğuşu, evinde yatan Sinem Toprak Deviren kardeşini sizi çok seviyor. Gökhan Namlı'dan Köz Gönder şarkısı armağan olsun. Murat abi, Menemen B4 koğuşuna yatan oğlum Batıkan Özler için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Az kaldı oğlum, özgür kalacaksın inşallah. Allah'a emanet ol canım oğlum.

0: Murat abi ben Sibel Keskinar Gökçem, sana bir mesaj ilettim. Selina annesini arasın, sana söyleyecek. Bu mesajı duyunca Selina annesini arasın. C18'de bulunan can dayım Oktay Akbalık doğum gününü enişten dileklerimle kutlar, nice sağlıklı yıllar dilerim. Oralarda Ali Kınık Yalnız Değilsin şarkısı armağan olsun. Kardeşlerim, şimdi bir şarkı, bir şarkıdan hemen sonrası kayıt mesajlarını, kalan bölümünü paylaşmayacağım. Çünkü şarkılarında herhalde yayın yok diye kardeşlerimizden şu ana kadar da bir haber de gelmedi. O yüzden bekliyorum. İnşallah bir kardeşimiz bir arar da. Şunu da şöyle bir yapalım. Bir arar en azından. Söylerler var yok diye. İki güzel şarkı, sonrası kaldığımız yerden devam.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

0: En güzel cinayetlerimi geçmişimi öldürürken işledim ama Allah biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa. Selamun aleyküm, ben Berhan Teğliman, yani zanlı, aleyküm selam. Benim için değerli olan canlar Hüseyin Şimşek, Emirhan Yiğit, Aslan Dayım, Emoç Özdemir, Yusuf Can Biler, Aziz Can Yatmaz, Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Murat Erez, Can Erez, Hüseyin Dağdelen, Harun Güven, Görkem Şambal, Şevket Vazgeçtim, bu değerlere selamlarım bakidir. Dostum Emirhan Yiğit'i Hazar Yıldız'dan, bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Berhan Teğliman, yani zanlı. İdam sehpasında asılsa da düşlerimiz, Azrail'e inat her zaman güleceğiz. Selamünaleyküm, ben Emirhan Yiğit, aleyküm selam. Murat abi, senin aracılığın ile canım kanım aslan dostum Berhan Teğliman, yani zanlı olmak üzere abim Burak Yiğit, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz, Alican Yaşar, Furkan Kaçar, Can Erez, Murat Erez, Doğukan Daşık, bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teğliman, yani zanlı der ki herkesin yaptığı kendi değerini belirler. Yanlışa düşen ucuza gider, bu derlere Özlem Özdil'den Gönlüm Dağlarda şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşunda yatmakta olan Adanalı Onur Kasir. Aleykümselam Onur kardeşim. Benim için der arz eden canlar Hüseyin Şimşek, Aslan Berhan Teğliman, yani zanlı, Emirhan Yiğit abim, Cuma Ali Kasir, Mehmet Dağdelen, yani Kayra, Hüseyin Dağdelen, Arda Bilge Bulut, Muhammed Tekgöz, Vural Karabulut, bu canlara çok selamlarla Berhan Teğliman, yani zanlı der ki tanımadığınız insanın arkasından konuşmak sizin kişiliğinizi ve karakterinizi belirler. Bu canlara zarardayım, ziyandayım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan, aynı kurumlarda bulundum. Abilerim ve kardeşlerim Adem Sabırlı, Sabri Demircan, Mert Tepe, Önder Yıldız, İnanç Öze, Kadır Akgün, İsmail Ergün, Ahmet Arslan, Mehmetcan Keskin, Emre Şahin, Bahtiyar Bektaşoğlu, Emircan Ateş, Yunus Emre, Sağır Ogir Oktay, Barış Kazan, Recep Acar. Volta attığımız bu avlu elbet bir gün özgürlüğe açılacak. Başınız dik, gönlünüz ferah olsun. Ben T3B2'den Mert Tektepe, Namıder Dogo, soframı paylaştım. Kardeşlerim Önder Yıldız, Hazar Soy'dan İsmail Yangı, İnanç Özek, Mertcan Akar, Hıdır Akgün, Emre Şahin, Burak Yoldaş, Ahmet Arslan, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu, sırasıyla Küleş ailesine, Anıl Öztürk, Mert Eko Kahraman ailesine, bir iki gözüm, bir gözüm, iki sözüm İbrahim Alada ve can kardeşim Tahsin Bozber bin selam eder. Şerefli yatan tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diliyorum. Gece bir söz bırakacak olursak, ihanetin mazereti hainin telafisi olmaz. Güneşe ihanet eden üşüyeceği günü beklesin. Ben T3B2'den Hıdır Akgün, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Mert Tektepe Aslan abime bin selam eder. Sonrasında Hazar Soy'dan İnanç Özek, Önder Yıldız, Murat İyi Yoldaş, İsmail Yangı, Mertcan Akar, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu, dört nolda yatan dostlarım Fafi, Salih Dursun, Güler Uyan, Emre Buhan, Yunus Emre Ateş, Menemen'de yatan Can Parçam, Aslan kuzenim Furkan Çubukçu, hepsine bin selam eder. Gece Mert Tektepe, yani Dogo abimin sözüyle bitiriyorum. Yiğit sofrasına adam satmak yok. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan abilerim ve kardeşlerim Özgür Aydilek, Adem Sabırlı, Sabri Demircan, İkinoğlu'da yatan dayım Rasim Aydilek ve abim Ümit Çantaş Demir, Muhittin Çalışkan, Erhan Teker, Doğan Özdemir, Mahmut Tunç, Altan Dursun, Ayko Bingöl, Murat Karakaya, Ferhat Türkmen, Mert Aydın, hepinize bin selam olsun.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A17'den Mustafa Arslan. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül. Akabinde dostum Furkan Kaçan, Murat Şimşek, Umut Kaygısız, İbrahim Küçük, Sezer Çabuk, Emre Can Sükücü, Serkan İmren, Barışcan Baykar, Selim

0: Karçay, Osman Pistil, Emre Özan, Berkay Tıngır, Berat Algül, Furkan Şerif Acar. Bu canlara selam olsun. Gece bir söz. Korkaklıkta ar ve zillette cesur yaşamakta şeref ve namus vardır. Murat abi, ben TK17'den Mustafa Arslan. Başta değerli abilerim Ekrem Birlik, Halis Yıldırım, Aydın Bıçakçı, Yakup Yıldırım, Reco Yıldırım, Ömercik Yıldırım, Mahir Güneş, Muhittin Orak, Fırat Eskin, Güven Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Erkan Doğan, Bucalı Kenya, Gökhan Kaya ve saygıdeğer abim Sedat Ulu. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Murat abi, ben TK17 Mustafa Arslan. Dostlarım başta Güven Kılıç, Devrim Birlik, Kadir Demir, Devrim Atalay, Hasan Vurgun, Baran Altında, Emirhan Zırhlı, Ahmet Güneş, Doğukan Kaya, Namıdar Bozo, Doğanay, Devrim Tolga, Acar Hüseyin Zengin, Aykut Adanır, Serhat Balkaya, Mert Tomurcuk, Beytullah Demir, Saptar Acar, Sinan Akdemir, Gürkan Tilki. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B7 koğuşunun adaletini sağlayan Ramazan Alkış. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yapmakta oldum. Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci, Umut Karayabaş, Mehtap'tan Berkan Kotan, Buca'dan Asil yani Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengül, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşimiz Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse arkasındakine güvenmesin. Her tuğladan duvar olmaz, yaslanınca anlarsınız. Gazapizm'den ismini istiyorlar şarkısını çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B7 koğuştan Berkant Kotan. Aleykümselam Berkant kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan Can kardeşim Ramazan Alkış, Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci, Umut Karayabaş, Buca'dan Asil, Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengün, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşim Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse Allah'tan başkasına yaslanmasın. Yusuf'u kuyuya atan da öz kardeşleridir.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 B1'den Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Öncelikle bana dostluk yapan canlarım Fırat Kotan, Fırat Torun, oğulları Taha Yasin Yılmaz, Emre Sepeçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Ceyhan Akın, Sertif Işık, Antepli Ömer, Enes Aydemir. Aynı kampüste bulundum abi dostlar. Mahsun Oğuz, Altan Dursun, Mami Ayaz, Pehlivan Buca, Azizan Yatmaz, Ramazan Koyuncu, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Batuhan Bingöl, Batuhan Şimşek, Abdülali Gündüz, İbrahim Özdemir, Suat Konuk, Emirhan Özışık, Devran Torun, Engincan Toprak, Kürşat Akçay, Mert Esen, Ferhat Aslan, Samet Aydemir, Ümit Soylu, Erhan Teker, Çağlar Çakır, Samet Özdemir, Engin Özdemir ve Hızlı Kardeşim, Savaş Biliz, Memoli, Mehmet Gürkan, Tilki, Ramazan Koyuncu'ya selam olsun. Gece söz herkes konuşur, bir herkes konuşur, biz yaparız, fazla söze gerek yok. Ben Cengiz Özdemir. Murat abi, ben T4 B1'den Karşıyakalı Cengiz Özdemir. Benim için canım kanım olan kardeşlerim Engin Özdemir, Polat Özdemir, Muhammed Özdemir, amcaoğulları Ahat Özdemir, Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Kadir Özdemir, Mahsun Özdemir, Erdal Özdemir, Bayram İrfan Özdemir, Emirhan Özdemir, Ekrem Özdemir, Kerem Özdemir, Ömer Özdemir, Hanifi Özdemir, Enver Özdemir'e ve tüm Özdemir ailesine selam olsun. Bazı kelimeler vardır ok gibidir. Yaydan çıktı mı geri dönüşü olmaz. Benden geceye not kula kulluk yapılmaz. Aslan gibi yaşayın. Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 B1'den Cihan Akın. Aleykümselam Cihan kardeşim. Aynı kampüs ve kurumda bulundum. Canım kanım öz kardeşim Mustafa Akın ve değerli dostlarım Ersin Ördek, Volkan Alada, Kürşat Akçay, Ercan Barlak, Mert Eroğlu, Batuhan Bingöl, Engin Özdemir, bu canlara selamım bakidir. Aynı koğuşta bulundum değerli dostum Cengiz Özdemir, Can abim Fırat Kotan, Taha Yasin Yılmaz, Fikri Güven, Sertif Işık, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Uğur Bala, Uğur Gönülal, Volkan Yılmaz, El İhlas, Çatı Koparan, Fatih Türkoğlu, Samet Aydemir ve Fırat Torunoğulları. Geceyi Cengiz Özdemir'in sözüyle kapatmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat.

0: Ben Bayraklı'dan Fatih Türkoğlu. Aleykümselam Fatih kardeşim. Aynı kampüste bulunan çok değerli aslan abilerim Mutluhan Alişan, Ümit Alişan ve aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir, Öz abim Sertif Işık, Cihan Akın, Fırat Kotan, Sabri Seçkin, Emre Sepetçi, Fırat Torunoğulları, Doğukan Keyifçi, Savaş Bilis, daha Yasin Yılmaz, Ünal Bilici, Okan kardeş. Ve şunu da unutmayın ki hayat size cesur olduğunuz kadar cömert davranır. Geceye Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Torbalı'dan Fırat Torunoğulları. Aleykümselam Fırat kardeşim. Aynı kampüste bulundum dostlarım, abilerim, kardeşlerim İbrahim Gül, Muhammed Aydın, Serhat Kocamer, Emre Çırak ve aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir, Taha Yasin Yılmaz, Cemal Korkmaz, Cihan Akar, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Fikri Güven, Savaş Biriz, Muhammed Avınca, Samet Aydemir. Bu derlere selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Yarının kime ne getireceğini bir tek Allah bilir. Murat abi, ben T4B1'den Taha Yasin Yılmaz. Aleyküm selam Taha kardeşim. Aynı kampüste bulundum değerli abilerim Cemal Çokşirin, Celal Çokşirin, Ersin Örnek, Batu Bingöl, Ali Cantaş, Mustafa Akın ve Engin Özdemir. Aynı koğuşta bulundum. Öncelikle can abim Cengiz Özdemir, Fırat Torunoğulları, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Sertif Işık, Fiko Güven, Fatih Türkoğlu, Uğur Bala yani hoca, Enes Aydemir, Samet Aydemir, Savaş Biliz, Oktay Karabalık, Volkan Yılmaz, Alman Okan, Uğur Gönül Al, Cemal Korkmaz'a selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Yarını ne getireceğini bir tek Allah bilir. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım, koca yürekli adam, gazeteci İbrahim Atmaca başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcım, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç, bu dostlara selam eder. Senin aracınla aynı kurumda ve başka kurumlarda olan dostlarım, başta Derli Paşam, Aslanım Muhammed Yalur, dostum Savaş Aktaş, Emrah Doğan, Berkan, Berat Kurtay, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Şeyhmus Bulut, Murat Utuş. Bu dostlarıma selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Dal kırılsa da yaprak düştü bir kere, bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm Murat Bingöl üstadım, nasılsın, iyi misin? Ben gazeteci İbrahim Atbaca. Aleyküm selam İbrahim kardeşim, çok şükür hep beraber yol alalım. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım Tolga Yalur başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç'a selam ederim. Ayrıca T4'te yatan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a ve tüm Menemen çocuklarına selamlarımı iletiyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Allah'ın dediği olur, bizler figüranız.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Şakran'daki kardeşlerim, sizden benim bir ricam var. Lütfen. Bana bu konuda yardımcı olmanızı istiyorum. Şimdi Allah hepinizden razı olsun. Selamlarınızla beraber vallahi o kadar kardeşimi aradı ki sağ olun. Bu kadar sevildiğimizi bilmiyorduk. Yayın gelmiş. Orada muhtemelen çok fırtına var. Burada da var. Burada olan orada da oluyor biliyorsunuz. Muhtemelen fırtınadan dolayı gidip geliyor. Sıkıntı oluyor elektrikler. Birçoğunuzun da mesajını okumuştum. Duymamış olabilirsiniz. Doğru. Sizler de hemfikirim. Haklısınız. Ama sizden bir ricam var benim. Bir kardeşiniz olarak. Akşamları 7.30'da yayınım bağlanıyor size. Tahmin ediyorum pazartesiden sonra bunu 7'ye çekeceğiz. 7.30, 8'e 20 kala, çeyrek kala. Baktınız Lider FM jingle'ı yok. Murat'la Gönülden Gönüle yok. Sonrasında Serhat Küçük kardeşimin jingle'ı yok. Baktınız duymuyorsunuz. Allah için sizden ricam. Beni o saatlerde arar, beni bilgilendirseniz. Murat kardeşim yayın yok veya var. Sizden bunun ricasını diliyorum lütfen. Böyle bir şey olursa kardeşlerim, baktınız saat 7.30'da yok. 8'e çeyrek kala sesimiz yok. Şarkılarımız yok. 8-10 kala baktınız yok, 8'de baktınız yok. Beni o an bir kardeşimin dakikası var ise ki telefonlarımız 30 bin mahkumun 25 bin tanesinde var. Sizden ricam bana bir

taş konulduğunu hiç görmedim. Hele şu an. Hele şu an o yollara göre. İnternet gidiyor, sular kesiliyor, bazen elektrikler gidiyor. Bu bizlik olan bir şey değil. Ama dediğim gibi İzmir'de yaşıyoruz. Bunlar gayet normaldir. Çünkü alışmışız artık yıllardır böyle. Kış geldi, şimdi yağmurlar başlayacak. Komple muhit, Gültepe komple elektrikler kesilecek. Konağın birçok bölgesi elektrikler kesilecek. Arayacağız 186 mıydı neydi, artık onlar da bize alıştı. Aradığımızda Murat Bingöl mü? Evet diyoruz artık, alışmışlardı onlar. Şimdi her sene bu sıkıntıyı yaşıyoruz, yaşayacağız da. Çünkü niye? İzmir'de yaşıyoruz. Normaldir. Keşke bir yetkili duysa da. O yüzden ben bazen söylüyorum, diyorum ki bizim kahramanlara ihtiyacımız yok. Bizim yüreklilere ihtiyacımız var ki bu sıkıntıları gidersin, ama maalesef o da yok. Olmadığı için yapacak da bir şey yok kardeşlerim, sizden ricamdır. Çok da gevezeliğime gerek yok. Hemen kaldığınız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK-C1'den Bucalı Maras Sedat Salman. Aleyküm selam, sağ olasın Maras. Maras selamını aldım. C1'deki kardeşlerim hepinizin selamını Maras'dan aldım, sağ olsun. Hemen mesajını okuyayım, ondan sonra diğer kardeşlerime de selamımızı göndereyim ki ayıp etmiş olmayalım. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere akabinde aynı kurumda ve farklı kurumda bulunan can dostum Sarı Samet Özsunç Tenekeli'den, Elmas Toprak'ta Şafak Yüksel, Emirhan Zırhlı, Hazar Soy'dan, Agit Oktay, Barış Kazan, Ergül Gülfi'den, Hacı Ramazan, Altunpak, Baran Savur, Ufuk Dirlik, bu derlere bin selam olsun. Gece bir söz zillesi zalim olsa da kaderin sabrı... Sabrı sana hürriyettir. Murat abi bu derdere Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir. Şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Bu arada Kurtuluş kardeşim, Kurtuluş Çakarlı, Fatih'e söyledim, Fatih Boran kardeşim benim. Hepinizin selamlarını aldım. Veli Çelenk, Fırat Çelenk, hepinizin selamını aldım. Kurtuluş kız kardeşim yazmıştı ama ben de ona dedim ki annem bak elektrikler yok, yayın yok. Tamam abi demişti. Sonra ben Fatih'e söyledim. Kurtuluş belki aramışsındır. Aramadıysan da arayabilirsen, ararsan sevinirim. Hemen kaldığımız yerden devam. Menemen A15 koğuşu, Hızır Amak, Hızırım. E-görüşü giriş yapamıyorum. Herhalde bloke olmuş. Yarın sor, bloke ise kaldır. Hata veriyor. İyi geceler canımın içi. A15 Hızır Amak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B9 koğuşuna yatmakta olan Doğan Kartal. Aleykümselam Doğan kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlamakta olan abim İlker Satılmış olmak üzere akabinde abi kardeşlere hitaben Burak Topgüç, İsmail İpek, Yakup Kırbaç, Serdar Omurga, Ömer Tayfur, Mehmet Ali Sakman, Yıldıray Yıldız, Burak Gök, Okan Işık, Doğukan Bakan, Davut Ökten, bu derlere selam olsun. Gece güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Uygar Donay'dan Hasret, bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4-5-9 koğuşuna yatmakta olan Gültepe'li Mehmet Ali Sakman. Aleykümselam Mehmet Ali kardeşim. Öncelikle derde abim İlker Satılmış olmak üzere akabinde abi kardeşlere hitaben Burak Topgüç, İsmail İpek, Yakup Kırbaç, Serdar Omurga, Ömer Tayfur, Doğan Kartal, Yıldıray Yıldız, Burak Gök, Okan Işık, Doğukan Bakan, Davut Ökten, bu derlere selam olsun. Gece güzel bir söz armağan olsun. Benim en kötü hikayemi en güvendiklerim yazdı. Bu arada Şehriban Fidan ve Yasemin Başaran kardeşlerim. Mehmet'ten aldığım selamını, aleyküm selam. Selam göndermişsiniz, yayın var demişsiniz. Allah razı olsun kardeşlerim. Teşekkür ederim Şehriban Fidan ve Yasemin Başaran kardeşlerim. Sizlere de, koğuştaki kardeşlerime de sevgiler, selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Hakan. Şakran T4B8 koğuşuna bulunan, koğuşumuzun adaletini sağlayan Genco abim. Doğum günün kutlu olsun, nice sağlıklı senelere. Ben Şakran T4B8'den Hakan. Duvarlar bedenleri ayırabilir ama gönülleri asla. Vehbi Böcek ve Doğukan'a selam olsun. Günler geçer, hasret biter, güzel günler mutlaka gelir, sabredin. Sizi sevenler burada, Hakan Atçı. Cezaevinde bulunan eşim Hakan Atçı'ya gelsin. Cezaevi duvarları aramıza girmiş olsa da dışarıda seni bekleyen bir ailen var. Oğlun seni çok özlüyor. Ben de seni merak ediyorum ve güzel günlerin gelmesini diliyorum. İnşallah bu günleri geride bırakıp oğlumuzla birlikte yeniden aynı çatı altında güzel günler görürüz. Senden haber bekleyen eşin ve oğlundan selamlar olsun. Kardeşlerim. Şimdi son kayıt mesajlarımızın hepsini paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp SMS'e geçeceğim. SMS üzerinden mesaj bekleyen kardeşlerim.
mesajlarımız okunmadı diye dışarıya haber gönderiyorsunuz. O

kardeşleri bize yazıyor ama biz cevap veremiyoruz. Yani ben veremiyorum. Damla şey Derya kardeşim de gördüğünde cevap veriyor. Yazışmaları buradan görebiliyorum. SMS mesajı üzerinden mesaj bekleyen kardeşlerim. Biz her akşam 7 yıldır böyle akşam 12'den sonra, bazen 12 çeyrekten sonra, bazen 12.30'dan sonra mesajlara geçiş yapıyoruz. Haberiniz olsun, belki uyuyan kardeşlerim vardır, duymayan kardeşlerim vardır. O yüzden WhatsApp üzerinden de alternatif uyguladık. Bilginiz olsun sevgili kardeşlerim. SMS üzerinden mesaj gönderen kardeşlerim. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Dışarıdaki kardeşlerimizin bilgisi olmaz. Ama en azından sizler şimdi biliyorsunuz. Ona göre mesaj yazdırdığınızda Lider FM'in telefonu zaten biliyorsunuz. Dışarıdaki kardeşlerimiz Google'a girdiğinde bulabilirler. Lider'in Instagram sayfasına girdiğinde bulabilirler, ulaşabilirler telefona. Ya Özgür kardeşim çıkar, o da Umre'de, gene telefon var ama onda. Ya ben çıkarım ya da Derya kardeşim çıkar, her türlü telefonlara cevap veriliyor, bilginiz olsun kardeşlerim. Şimdi bir şarkıdan hemen sonrası kayıt mesajlarımızın son bölümünü paylaşıp SMS mesajlarına geçeceğim. Haberiniz olsun, bilginiz olsun sevgili kardeşlerim. Hemen hemen takriben bir 20-25 dakikalık son bölüm kaldı. Hemen şunları bir ayarlayalım. Sonrasında Allah nasip ederse SMS'e geçeceğim. Kulağınız radyoda olsun kardeşlerim.

Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrı'm. Aynı ortamda kadar birliği yaptım. Canlara hitaben benim için değerli olan Can abim Çetin Gezek, Dünya Mutfağından Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çarlar, Tatü İsmet, Cahit Erdoğan, Özcan İçten, Baki Ertürk, Celal Durmaz, Barış Akçay, Şehmus Durmaz, Semih Şenyüz, Altay Dadlı. Bu derlere Azer Bülbül'den Her An Her Şey Olabilir şarkısını çalarsan çok sevinirim Murat abi. İşin gücün rast gelsin her daim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi sağlasın Çağrı. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Buradan başta öz abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerime hitaben Emrah Sürget, Emre Sürget, Tufan Sürget, Doğuş Demir, Ersin Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Osman, Kara Kalpak, Erdoğan Terzi, Tatü İsmet, Haktan, Derdi Var, Kemal Eriş bu derlere selam eder ve tüm Mersin Pınar çocuklarına selam ediyorum. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı ortamda ve ayrı akvaryumlarda olan canlara hitaben Çetin, Gezek, Şaban, Delen, Urlalı, Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Aytaç, Levent Erkekoğlu, Gürkan Sarı, Eyüphan Dinçer, Arda Kapısız, İbrahim Toroman, Şahçıyan Kurt, Boksör Mahmut Aygün, Furkan Çubukçu, Tatü İsmet. Bu derlere selam eder geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Sabretmeyi bilmeyen intikam yemini etmesin, yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Bu hayatta eğilirsen, basamak dik durursan sığınak olursun. Biz aslanız, aslandan kurban olmaz Sinan Kartal'dan. Kafama takmayı bıraktım artık, çalarsan sevinirim Murat abi. Hayırlı akşamlar Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Başımız zindandan çıksın. Özgür günlerde görüşürüz Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm bizim için değerli olan Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Urlalı Yiğit Çağlar. Aleykümselam sağ olasın Yiğit kardeşim. Buradan B10 koğuşunun lideri şampiyon boksör Çağrı işçi abim başta olmak üzere akabinde Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Emre Atmaca, Cihat Erdoğan, Zabit Arslan, Semih Şengüz, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Aytaç, Levent Erkekoğlu, Celal Durmaz, Mehmet Balcılar. Bu derlere selam eder gece. Reisim boksör Çağrı işçinin sözüyle veda etmek istiyorum. Asla umudunu kaybetme. Yarının kime ne getireceğini kimse bilemez. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Urlalı Yiğit Çağlar. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam kardeşim benim. Burada başta benim için çok değerli olan aslan yürekli kardeşim boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Gökhan Ecellioğlu, Burçan Yatmaz, İbrahim Baba Çörs, Semih Şenyüz, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çağlar, Satocan Gezek, Atakan Özü, Uyanık Serkan, Otoker Zeki Demirtaş. Bu derlere selam eder geceye kardeşim boksör Çağrı işçinin sözüyle veda etmek istiyorum. Karanlıkta kalsam bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu, hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Kuruçaylı Çetin Gezek. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşunan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleykümselam Çağrı'm. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Dayanılmaz bir kötülük gelirse eğer başınıza,

0: Suskun kayalar gibi dik duracağım. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Ben T2B10 koğuştan Şaban Delen. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Koğuşun lideri aslan dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi başta olmak üzere aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım. Dostlara hitaben Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Çınar, Deniz Kurt, Emrah, Cem Bayır, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, İbrahim Toroman, Özcan İçten, Baki Ertürk, Serkan Muştu. Bu derlere selam eder, özgür günlerde buluşmayı dilerim. Boksör Çağrı dostumun sözüyle gece bir söz bırakmak istiyorum. Barış istiyorsan boyun eğeceksin. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Lider FM. Lider FM'in karizmatik sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2 koğuşundan Emre Atmaca. Estağfurullah Emre kardeşim. Aleyküm selam. Başta aslan liderimiz aslan yürekli abim Mesut Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Muğlalı Yiğit Çağlar, Cahit Erdoğan, Zeki Demirtaş, Baki Ertürk, Özcan İşten, Altan Datlı, Zabit Aslan, İbrahim Toroman, Umut Kara Ağaç, Barış Akçay. Bu derlere selam eder. Gece boksör Çağrı işçi abimin sözüyle veda etmek isterim. Yol kararında elveda diyen haindir. Cümleten selamun aleyküm Emre Atmaca.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık. Aleykümselam Fatih'im. Buradan benim için çok kıymetli olan Emirhan Özışık, Suat Konuk, Engincan Toprak, Şeref İnegöl, Kürşat Akçay, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Devran Torun, Emre Keser, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Azat Konuk, Hüseyin Aslan, Selçuk Karatay. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık. Menemen'de yatan efsane kardeşim Azat Özışık. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulundum. Kıymetli dostlar Hoca, Fehim, Arı, Şakir Söylemez, İbrahim Barlay, Cengiz Sanlı, Ferhat Arslan, Muharrem Aras, Civan Acar, Muhittin Karakış, Emir Pehlivan, Çetin Temel, Cavit Gürda, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mert Eko, Kahraman İstanbullu, Ogün Özdemir, Yılmaz Güneysak, kıymetli Murat abi, Müslüm Gürses'ten Sorma Gitsin şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B18 koğuştan Emirhan Özışık. Aleykümselam Emir'im. Başta benim için kıymetli ve değerli olan Karabük'te bulunan abim Alihan Özışık olmak üzere Mehmet Fatih Özışık, Suat Konuk, Emre Eser, Mustafa Yıldız, Kürşat Ekmekçi ve benim için kıymetli ve değerli dost kardeşlerim Davut Güzel, Engincan Toprak, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duvan, Mert Güler, Selçuk Karatay, Devran Torun, Şeref İnegöl, Azat Konuk, Hüseyin Arslan, Mevlüt Berke, selam, saygı ve dua ile. Değersiz insan yoktur. Değerini düşüren insan vardır. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, farklı kurumlarda bulunan değerli dostlarım Doktor Zeki Kaya, Engin Avşar, Sinan Dar, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, Şenol Başkut, Emrullah Özdemir, Berhan Teğliman, Can Çakır, Onur Öztürk, Yunus Emre, Bahadır Ahmet Ambacı, Serkan Bozbey, ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan ablam Fatma Daş, Melis Altıntop, Nergiz Demir, sizlere de selam olsun. Cengiz İmren'den Namert Olayım şarkısı benden gece armağan olsun. Değerli abim seni çok seviyorum, ben de seni seviyorum Fatih'im. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım, başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin. Can kardeşlerim Kerem Sayan, Eyüp Sayan akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sait Meriç, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Erhan Sayhan, Ahmet Er, Ahmet Mehmet Şanlı Öz ve daha ismini sayamadım. Beraber kader birliği yaptım, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven sayan Yusuf Gülçin. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Buradan senin aracılığınıyla aynı kampüste farklı kurumda yatmakta olan abi kardeşlere selam yollamak isterim. Başta aslanlar aslanı Can abim, Aydın Bıçakçı'ya kıymetli abim Saadettin Bıçakçı, canım kanım aslan kardeşim Kerem Gülçin, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Çınar Birlik, Berşan Polat, Ömer Elmastaş, Yusuf Tokay, Farhat Işık. Bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en büyük silahınız olsun. Sizi candan seven Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Deniz derindir, durulmaz dostluk ebedidir, unutulmaz. Mermi dedin ya namluda durmalı ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Seni seven kardeşin Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuşundan Şehmus Önder. Aleykümselam Şehmus kardeşim. Burada değer verdim Mehmet Nuri Özden, Ferit Geçmez, Ahmet Gürçin, Yusuf Gürçin, Yücel Özden, Arda Özden, Kerem Sen, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Serkan Mengene, Belki Ölmez, Çağdaş Cahir. Bu saydığım güzel insanlara canı gönülden selamlıyorum. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder Sabır, en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım. Canım kanım kardeşim Yusuf Gülçin. Akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Kerem Sayan, Yücel Özden, Eyüp Sayan, Arda Özden, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Zeki Durgay, Berk Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin ve daha ismini saymadım tüm abi kardeşlere selam olsun. Asaleti kanında olanın gösterişe ihtiyacı yoktur. Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gürçin. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan başta abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gürçin, Uğurcan Bıçakçı, Apo Nurdoğan, Muhammed Çağran, Şerif Subaşı, Ömer Elmassaş, Mertcan Akan, Berşan Polat, Ferhat Işık Çınar, Birlik Faik, Eli Açık ve daha beni tanıyan tüm kayda değer abi kardeşlere selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş yeniden doğar. Ben Ahmet Gürçin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3C13 koğuşunda yatmakta olan Ahmet Gülçin. Buradan iki nolda yatmakta olan abilerin abisi olan Aydın Bıçakçı'ya seslenmek istiyorum. Canım abim, final ne olursa olsun her zaman senin yanında olduğumu unutma. Yol karadığında elveda diyen haindir. Herkes kalbinin ekmeğini yer, sen de o güzel kalbinin ekmeğini yiyip kurtulacaksın. Bu esaretten sıkma sakın canını. Bu yolun sonu aydınlık. Sana bu gece çalan tüm şarkılar armağan olsun. Mermi dediğin ya namluda durmalı ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sayan, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerime ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 Koğuş'tan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eren Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sen, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Murat abi ben T3C13 Koç'tan Yücel Özden, farklı kurumlarda bulunan Abdullah Duman, Engin Zengin, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Çekdar Bakır, Aykut Bozkurt, Can Polat Özdemir, Şahin Özdemir, İsa Aslan, benden bu değer verdiğim dostlara Halit Bilgiç'ten biz yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun, ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 Koğuş'tan Arda Özden. Aleykümselam Arda kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim, başta aslan amcalarım olmak üzere Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Çağdaş Çayar, Belki Ölmez. Sabır en güçlü silahınız olsun değerli abilerim ve kardeşlerim. Sizleri seven Arda Özden. Murat abi ben T3C13 Koç'tan Arda Özden, farklı kurumlarda bulunan Engin Zengin, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Olcan Aydın, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Mert Koçak, Çekdar Bakır, Aykut Bozkurt, Mustafa Akın, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Ahmet Oluklu Pınar ve Menemen'de bulunan kardeşim Muhammed Can Çelik olmak üzere bu değer verdiğim kıymetli abilerim ve kardeşlerimi selamlıyorum. Ben Arda Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 Koğuş'tan Umut Uzar. Aleykümselam Umut kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Can bağım olan abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf.

Gülçin, Yücel, Özden, Arda, Özden, Ömer, Otçeken, Sinan, Koran, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Berke Ölmez, Çağdaş Cayer, Zeki Durgay, Emir Ateş, Ahmet Minsin, Eren Meşe, Mehmetcan Bayoğlu ve Menemen'den Ferit Gelmez, bu abilerim ve kardeşlerime candan selamlarımı iletiyorum. Ferhat Tunç'tan bir kanar daha türküsü bu derlere armağan olsun. Ben eski İzmir'den Umut Özer. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tevş Canış Koç'tan Çamlı Kuleli Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Burada bizden abilerini esirgemen Mehmet Nuri Özden. Akabinde Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Arda Özden, Ömer Otçeken, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Eren Meşe, Şehmus Önder, Sait Meriç, Ahmetli Sino, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmetcan Bayoğlu, bu güzel yürekli abi kardeşlere selam olsun. Yol Yemez şarkısı Yücel Özden'e armağan olsun. Murat abi ben Tevş C13 koğuşundan Çamlı Kuleli Ahmet Er, farklı kurumlarda bulunan benim için değerli olan Reis Aydın Bıçakçı yürekten selamlıyorum ve Muhittin Orhan, Musa Şahin, Apo Nurduhan, Atamer Çelik, Ahmet Güneş, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık, Beran İplikçi de canı gönülden selam olsun. Bir gün suç işlemekten cezaevinde olabilirim fakat yüreğimde asla sevdiklerime karşı sabıkam olmadı. Ben Ahmet Er. Ben T3 C13 koğuşundan Sinan Koran, burada kıymetli abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Erhan Sayhan ve değerli kardeşlerim Arda Özden, Kerem Sayhan, Deniz Yaman, Eyüp Sayhan, Ahmet Minsin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Emir Ateş, Onur Çiftçi, burada kıymetli abilerim ve değerli kardeşlerime selamlıyorum. Yücel Özden dayımın sözüyle satırlarıma son vermek istiyorum. Bir hiç uğruna ölmektense bir amaç uğruna ölmeyi tercih ederim. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3 C13 koğuşundan Sinan Koran, farklı kurumlarda bulunan başta abim Olcan Aydın, Engin Zengin, Abdullah Duman, Çektar Bakır, Baran İplikçi, Ferhat Işık, Mert Koçak, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Aykut Bozkurt, Ayhan Eres, Enes Özen, Aykut Sarı, Umut Tür, Görkem Şambal, Hüseyin Yürgen, Özgür Oyanık, Muhammed Can Çelik, benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime Yol Yemez şarkısı armağan olsun. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 C13 koğuşundan Eyüp Sayan. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Canım kanım Kerem Sayan. Burada kan bağım olmasa da can bağım olan abilerim ve kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ahmet Er, Ferit Gelmez, Berke Ölmez. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime gönülden selamlıyorum. Murat abi ben T3 C13 koğuşundan Eyüp Sayan, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Çınar Birlik, Apo Nurdoğan, Şerif Şerif Subaşı, Yusuf Tokay, Berşan Polat, Can Polat Özdemir, Hamza Önay, İbrahim Akbaş, Faik Elaçık, Taner Subaşı, bu derlere selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi ben T3 C13 koğuşundan Eyüp Sayan, farklı kurumda bulunan benim için önemli olan abilerim Saadettin Bıçakçı ve Aydın Bıçakçı, en içten sevgilerimle selamlıyorum sizleri, canından çok seven kardeşiniz Eyüp Sayan. Kimi bir davanın adamıdır, kimi de bu davanın adamıdır. Bu derlere Hozan Hamit'ten Çu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 C13 koğuşundan bulunan Ahmet Minsin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden. Akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Deniz Yaman, Sinan Koran, Emir Ateş, Umut Uzar, değer verdim bu abi kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Ben eski İzmir'den Ahmet Minsin. Zor günler sabır güzel günlerin anahtarıdır. Murat abi ben T3 C13 koğuşundan Ahmet Minsin, farklı kurumlarda bulunan Ufuk Kaplan, Emircan Kaplan, Berk Akyüz, Emir Şimşek, Hamza Ulutepe, Hasan Şit, Ozan Akboğa, Efe Kelçe, Özgür Karaboğa, Nihat Carasun, ayrıca Menemen'de bulunan Emir Uzun, bu kardeşlerime en yakın zamanda hayırlı tahliyelerini diliyorum. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben sizleri candan seven kardeşiniz Ahmet Minsin. Hozan Beşir'den Ya Musalla Ya Şarkı Ya Musalla Arman olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3 C13 koğuşundan Mehmetcan Bayoğlu. Aleykümselam Mehmetcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden. Akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmet Şanlı Öz, Ömer Otçeken, Sinan.

0: Korhan, Kerem, sen, Eyüp, sen, bu güzel insanlara bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Mehmetcan Bayoğlu. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Mehmetcan Bayoğlu. Farklı kurumlarda bulunan Eren Aras, Baran Akyüz, Ali İmran Korkmaz, Yiğit Çelebi, Ferhat Işık, Berat Yıldırım, Arda Yıldırım, Tahir Yıldırım, Bulutcan Yıldız, Devran Çimenli, Azat Kaya, Veysel Şimşek, Engin Çağlar ve Konya'da yatmakta olan Aslan abim Fırat Bayoğlu. Bu derlere bin selam olsun. Sizleri seven sayan kardeşiniz Mehmetcan Bayoğlu. Allah'a emanet.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Ömer Otçeken. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Buradan kader birliği yaptım abi kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde kardeşleri Mehmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Berke Ölmez, Zeki Durgay, Umut Uzar, Sait Meriç, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, bu kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Hozan Dino'dan O Yare şarkısı armağan olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi ben T3C13 koğuşundan Ömer Otçeken, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan canım kanım olan Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Şerif Subaşı, Kerem Gürçin, Apo Nurdan, Uygar Çağrı'dan, Müslüm Çağrı'dan, Efe Güldüz, Ferhat Işık, Kaan Yıldız, Vedat Şan ve Konya'da yatan mazlum Sayan'a bin selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş tekrar doğar. Ben Ömer Otçeken. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 koğuşundan Karşıyakalı Deniz Yaman. Aleyküm selam Deniz kardeşim. Burada kader birliği yaptım, kan bağım olmasa da can bağı kurdum. Abim Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Sait Meriç, Muhammed Yılmaz, Ahmet Minsin, Sinan Koran, Emir Ateş, Berke Ölmez, Mehmet Şanlıöz, bu canlara bin selam olsun. Murat abi ben T3C13 koğuşundan Deniz Yaman, farklı kurumlarda bulunan Samet Özdemir, Emir Özdemir, Enis Özdemir, İbrahim Özdemir, Mehmet Şahin, Erdem Mustafa, Yalçın Polat, Yalçın Yusuf, Aksu, Ömer Yüksel, Kemal Uluç, Vedat Dağ, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, bu güzel yürekli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ben Karşıyaka'dan Deniz Yaman. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben Hasarlık'tan Ferit Gelmez, Namıder Halo dayı, burada değer verdim kardeşlerim. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Eren Meşe, Umut Uzar, bu derli tüm bu derlere tüm yüreğimle selamlar olsun.

kardeşim, ben Teşci, 13 koğuşundan namıdar halı odayı, farklı kurumlarda bulunan canım yeğenim Adem Sabırlı, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Selçuk Tüten, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Baran İblikçi, Mert Koçak, bu güzel insanlara bin selam olsun. Ben Asanlık'tan Ferit Gelmez. Geçmişimde ne kadar üzüntü varsa hepsini sildim. Yarınlar dünsüzdür. Kaybettiklerime ve sandıklarıma da yol verdim. Artık hepsi hükümsüzdür. Sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuşta yatmakta olan Zeki Durgay. Aleykümselam Zeki kardeşim. Burada benim için değerli olan abilerim Mehmet Doni Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken ve kardeşlerim Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Çağdaş Şayan. Bu derler için, bu derlerime de en içten duygularımla selamlıyorum. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı. Yusuf Gülçin ve Mehmet Nuri Özden abim adına armağan ediyorum. Gözlerde ihanet varsa sözlerde sadakat arama, sizleri seven Zeki Durgay. Kan Akba, Erhan Tan, Müfitcan Dürger, Mahsun Aydemir, Berkant Karadere, Kaan Yıldız, Emir Acar, Yusuf İslam, Çetin Oben Yılmaz, Emir Boğacan abim, Emircan Çatal, ismini sayamadım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa da fark etmez. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandığım şarkı armağan olsun. Ben Zeki Durgay'ım. Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan T2A1 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Ahmet Fırfır'a bin selam olsun. Sabır en büyük silahın olsun. Seni seven sayan kardeşin Zeki Durgay. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet ol. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Zeki Durgay. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuşunda bulunan Çağdaş Cager. Aleykümselam Çağdaş kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Sinan Koran, Zeki Durgay, Emir Ateş, Mehmet Can Bayoğlu, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Çağdaş Cager.

kayıt mesajlarımızı bitirdik. Hemen SMS mesajlarımıza geçelim. Ben Emir Menekşe, T2B18'de yatmakta olan abim Doğuş Demir, Ahmet Can, Laçin Sarı, Akif Yazar, Davut Demir, Salih Kiraz, Ufuk Dirlik, Baran Başar, Civan Acar, Vedat Acar,

Tayfun Tolay, Emre Can Doğan. Çağrı İşçi abim Doğuş Demir'in sözüyle bitirmek istiyorum. Savaş ne kadar çetinse zafer o kadar kutsaldır. Kralına yemeyen boyun en büyük Allah'tır. İsmini yazamadım derlere de benden selam olsun. Murat abim, annesinin sol yanı Mehmet Baran Yavaş. Kurban oldum. Yarın inşallah bizim bayramımız olur. Hayırlısı neyse olsun. Hiçbir şey için canını sıkma. Biz kendimizi her şeye hazırladık. Kargonu yollamadım. Yarınki duruma göre hareket edeceğim. Seni çok seviyorum paşam. Rabbim yar yardımcın olsun. Koğuşundaki bütün abi kardeşlere de selam ediyorum. Rabbim hepinizi özgürlükle müjdelesin. Murat abicim, ben Torbalı'dan Osman Şimşek, nasılsın abi? Sağ ol Osman'ım, çok şükür, hep beraber yol alalım. Aslan oğlum Mehmet Baran Yavaş babacım, dualarımız seninle, hayırlısı neyse olsun, sonuç ne olursa olsun kafana takma, ailen her ne olursa olsun hep senin yanında, seni çok seviyorum babacım, dualarımız sen ve yanında bulunan tüm abi kardeşlere, hak adalet yerini bulur, Allah'a emanet ol oğlum, özgür günlere. Ben Ramazan Artan, öncelikle tüm kader mahkumlarına buradan selamlarımı iletiyorum. Öncelikle Umut Tür abime, Süleyman Budak, Salih Kasım, Çetin Güzel Ömer Demirkol kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum. Ben T4B8'den Emir Doğan, Genco dayımın doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim onu en kısa zamanda özgürlüğüne ve ailesine kavuştursun inşallah. Ben T4B8'den Emir Doğan, Genco dayımın doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Rabbim onu en kısa zamanda özgürlüğüne ve ailesine kavuştursun. Murat abi nasılsın, iyi misin? Ben T4B8 koğuşunun adaletini sağlayan Genco Yavuz. Aleyküm selam Genco'm. Sağ ol kardeşim benim, hep beraber yol alalım. Doğum günün bu arada kutlu olsun kardeşim benim. Doğum günümü kutlayan bütün dostlara ve kardeşlere canı gönülden teşekkür ederim. Rabbim hepimizi özgürlüğümüze ve ailemize kavuştursun. Sizleri seven Balıkkuyu'dan Ramecan. İyi akşamlar, ben Gamze Toprak. Şakrantı'ya bir de yatmakta olan Umut Sevim. Bugün onun günü. Seni anan benim için doğurmuş Umutcan. Doğum günün kutlu olsun. Seneye nasipse en güzelini kutlayacağız. Her şeyim nice sağlıklı beraber senelere, seni çok seviyorum. Gamze'nin Umut'u. Şimdi okudum kız kardeşim. Şimdi okudum. Hemen sayfamızı yenileyelim. Murat abi nasılsın, iyi misin? Ben T4B8 koğuşun adaletini sağlayan Genco Yavuz. Doğum günümü kutlayan bütün dostlara, kardeşlere canı gönülden teşekkür ederim. Rabbim hepimizi özgürlüğümüze ve ailelerimize kavuştursun. Sizleri seven Balıkkuyu'dan Ramecan. Rami, aynı mesajın gelmiş. Murat abi, biz Çağrı Kartal ve Resul Kartal, T1B18'de bulunan canımız Ozan Ahmet Kartal, kader birliği yaptığı Mehmet Karagöz Halil Karagöz abimize ve son olarak T2B3'de bulunan Kürt Aydın Demirbaş amcamıza selam eder. Azer Bülbül'den hüküm giymişim şarkısı bu derlere armağan olsun. Biz Çağrı Kartal ve Resul Kartal. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karşıyakalı Vehbi Böcek. Aleyküm selam Vehbi kardeşim. T4B8 koğuşun adaletini sağlayan Genco Yavuz Doğukan Altun ile beraber Murat abi, bugün kıymetli abim Balıkkuyu Ramecan'ın doğum günü. Aslan abim doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününü ailenle geçirmen dileğiyle, ben Vehbi Böcek. Selamünaleyküm Murat abi, ben Siirtli Hakan. Aleyküm selam Hakan kardeşim. T4B8 koğuşun adaletini sağlayan abim Genco Yavuz abimin doğum günü. Doğum günün kutlu olsun abi. Bir dahaki doğum gününü ailenle beraber kutlaman dileğiyle inşallah. Seni seven sayan kardeşin Siirtli Hakan abime Azer Birbil'den Cane şarkısı armağan olsun. Ben Boran Sağlam, Menemen'de yatmakta olan Oktay Akbalık, doğum günün kutlu olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle, seni seven Boran Sağlam. Ben T1A7'den eski İzmirli Ozan Yazar, benim canım kanım olan Halil Karagöz radyo başına. Canım abim, biz çok şükür iyiyiz. Burada kardeşimin de sana çok selamları var. Seni seven kardeşin eski İzmirli Ozan Yazar abim Halil Karagöz'e Level 5'ten babayla zor yarışırlar armağan olsun. Ben T1A7 Ayhan Baysan, canım kanım olan Can kardeşim Enes Yüzkaya bin selam olsun. Dostlarım B18'de bulunan Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz radyo başına. Dostum biz iyiyiz, bizi merak etmeyin. Herkesin size çok selamları var. Sizi seven dostunuz Ayhan Baysan. Ben T1B18'den tahliye olan Arda Yetişir abim Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abilerime Dayko'dan selam olsun. Sizi seven kardeşiniz Arda Yetişir Halil abime Level 5'ten babayla zor yarışırlar şarkısı armağan olsun. Murat abi, Foça Açık'ta yatan Eren Hasliman, nefesim olan kocam.
İyi ki benimsin.

İyi ki bizi aslan kocam nice yıllarımıza sevdiğim. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. İyi ki sen. Yıkılmaz dağım. Tek sen. İyi ki sen. Sert bakışlım. Beraber yaşlanmak dileğiyle aşkım. Ayrılma radyo başından. Bitmedi. Murat abim ben Dayko'dan Arda Yetişir T1A7'de bulunan Ayhan Baysan, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Eko Kahraman abilerime bin selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Arda Yetişir. Murat abi Enver Yılmaz Can Çiçeğim şarkısı A7 koğuşuna armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abim. Sağ olasın Arda. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben yeni doğandan Diyarbakırlı İrfan Sülgün. Aleyküm selam İrfan kardeşim. Bir nolu C17 koğuşuna yatmakta olan Muhammed Sayın abim. Çok değerli dayım Güner Mahim dayıma selamlar olsun. Yakında yanınızdayım. Gözümün bebeği Eren Haslima. Foça açıkta yatan iki gözüm. Hasretim, özlemin tek varlığım. Çok özledim sevgilim, çok. Her şeylerin yanında olan, her şeylerin yanımda olan. Şöyle diyelim, her şeyiyle yanımda olan, her şekilde beni düşünen, kendinden önce beni düşünen oğlumun yakışıklı babasına hasret şarkısı armağan olsun. Foça açıkta yatan ömrüm kocam Erhan, yanlışlık Eren Hastiman. Eren, niye böyle okuyoruz? Kardeşimiz kısaltmış kelimeleri, bilgin olsun. Bazıları mesela karışık, biz düzeltmeye çalışıyoruz. Kafamız yorgun, gözlerimiz yorgun, bazen biz de karıştırıyor olabiliriz. Gerçi kalbinize, gönlünüze yanlış bir şey gelmeyeceğini çok iyi biliyorum. Çünkü biz bir aileyiz, abi kardeşiz her zaman. Biz de yorgunuz. Karıştırıyor olabiliriz bazen. Sonra düzeltiyoruz. Foça açıkta yatan ömrüm kocam Eren Hasliman der ki umuda kelepçe vurulmaz. Canım kardeşim Yunus Kalburcu'ya selam olsun. Lali dayı sana da selam olsun. Bütün kader mahkumlarına selam olsun Eren Hasliman. Şakran T1A20 koğuşundaki Berkant'ıma kalbi mevdiyim sen aradıktan sonra serum taktırdım. Biraz daha iyi olurum inşallah. Seni çok özlüyorum. Hasta olduğumda sana çok ihtiyacım olduğunu fark ettim. Keşke yanımda olsan. Yarın ararsan akşam ararsın. Çok az da olsa pazar günü görürüm en azından. Sen mektupta beni yanlış anladın galiba. Mesaj geldi dedim ama kabul edildi diye geldi. Şubeye teslim edildi mesajı gelmedi daha. Yarın gelir büyük ihtimalle alırım. Seni çok seviyorum. Dünyamın ışığı yarım gelen mesajımız. Murat abicim foça açıkta yatan aslan eşim Eren Hasliman şakranda yatan canım kardeşim Yunus Kalburcu namı der böcek kurtuluş keser ve kocamın annesi oğlumun babaannesi Pınar Keser Piyo Onur abime selam olsun. Seni unuttuk sanma iki gözüm Yaşar Kasap canım kardeşim canım abim Malik Kasap özgür günlerde inşallah hep beraber. Abi foç açıkta yatan Eren Hasliman bugün sadece sana aşkımı sürekli ismini duyacaksın. Duy beni foça bana sevdiğimi borçlusun. Gelir gelir benim yarim gelir şarkısı armağan olsun. T1B8'de yatmakta olan sevdiğim Boran Can Akalı'a gelsin. Seni anlatamayacağım kadar çok özledim. Bazen sadece gözlerimi kapatıp sana sarıldım. Sesini duyduğum günleri hayal ediyorum. Yanında olmadığın her gün bir yanım eksik gibi. Ama ne olursa olsun seni kalbimde taşımaktan ve seni beklemekten hiç vazgeçmiyorum. Umarım bu sözler sana ulaşır ve sana olan sevgimi bir nebze olsun hissettirir. Bir gün yeniden sana sarılacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Mesafeler aramızdaki yollar. Yarım gelen mesajımız. Cümleten selamünaleyküm aleyküm selam. Ben ikinoğlu A14 koğuştan Yusuf Kaymaz. Buradaki kardeşlerim ve dostlarım Soner Salcan, Serkan Otoker, Zafer Polat, Ömer Deniz, Mesut Yılbaş, Serkan Akın, Furkan Kaçar, Savaş Tek Canlı, Alperen Yılmaz, bir nolda olan Mehmet Ali Alak Reber, Hacıoğlu Alican Yaşar, 3 nolda da Eko Birlik, 4 nolda olan Umut Akkuş, Doğukan Taşer'e selam olsun. Kampüste ismini unuttum. Bütün dostlarıma, kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ben 2 nolu A14 koştan Yusuf Kaymaz geceye söz. Fazla havalarda gezmeyin. Gökyüzünde türbülans var haberiniz olsun. Güçlü Soydemir'den Öcüm Almadan Yaşayacağım, Yaşamayacağım. Öcüm Almadan Yaşamayacağım şarkısı bu gece armağan ediyorum. Ben Şakran 2 nolu A14 koştan Yusuf Kaymaz. Ben T4B8 koğuşundan Eren Güler. Koğuşumuzun adaletini ve huzurunu sağlayan Genco Yavuz abim. Doğum gününü kutlar en kısa vakitte sevdiklerine kavuşmanı dilerim. T4B8'de yatmaktayım. Aynı koğuşta yatmakta olduğum Genco Yavuz abimin doğum gününü kutluyorum. Nice özgür senelere iyi ki doğdun Genco abi. Ben T4B8'den Eren Güler koğuşumuzun derdi büyükleri Soner Taşoku, İslam Yıldırım, Doğukan Altun, Vehbi Böcek hepsine selam eder. Tez vakitte sevdiklerine kavuşmanı dilerim.

Ben Enes Güler, buradan T4B8'deki aslan kardeşim Eren Güler'e T1B17 koğuşuna aslan kuzenim Furkan Günebakan'a selam olsun. Yokluklarını çokça hissediyor, tez zamanda yanımızda olmalarını diliyorum. Bütün mahkum arkadaşlara ayrıca selam olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Gökhan Doğanay ve Deniz Elitaş, Al Canımı şarkısı Ferdi Yılmaz'a gelsin. Ferdi, çarşambaya gelmeye çalışacağım. Konuşmamız gereken şeyler var. Erkek sevdiği kadından asla vazgeçmez. Bak, her halimle halen sana aitim. Önceki şeylere rağmen geldim de konuşuruz. Seni seviyorum Ferdi Yılmaz. T3'te yatan Meriç Şengün arasın beni tekrar. T3'te yatan Meriç Şengün arasın beni tekrardan, çok acil arasın beni. Murat Bey, ben Hacı Oflu, buradan B7 koğuşuna kıymetli eşim Halime Sultan'a sesleniyorum. Güzelim, yarın önemli bir gün, inşallah güzel haberlerle, umutla ve huzurla çıkacağız. Sen hiç umudunu kaybetme, dualarımız ve sevgimiz hep seninle. Rabbim yarın gönlümüze göre olanı nasip etsin. Seni çok seviyorum. Güzel günlerde buluşmak dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Enes Efe. Aleykümselam Enes kardeşim. Kadın kapalı C8'de bulunan Sezen Çalıkuşu radyo başına. Yenge, dün istek attın, Batu'nun annesi rahmetli oldu. Haberin olsun, ondan dolayı sana dönüş sağlayamıyorum. Rabbime emanet ol yengem. Batuhan, nur içinde yatsın annemiz. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Hem annene, hem annelerimize, babalarımıza, ölmüşlerimize, geçmişlerimize Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Vallahi çok üzüldüm. Allah sabrı cemil versin Batuhan Çalıkuşu kardeşim. Basit bir acı değil bu. Değil. Hele oradayken. Bacım, sen oralarda bir an önce çıkıp geleceksin. Biz her zaman senin yanındayız. Seni çok seviyoruz. Özlenen ve beklenensin Şaziyem. Benim Merve Kaner ve Dilan Sönmez'den kardeşimiz Şaziye Aydın'a kalbimiz ve dualarımız her zaman seninle. Murat abim, senden iki kişiye seslenmeni rica ediyorum. Birkaç kez seslenir misin? Eracan Özü Uyanık ve Doğukan Özü Uyanık radyo başına. Evet, Eracan Özü Uyanık ve Doğukan Öz Uyanık. Hayatım nasılsın? Aklım hep sizde. Adlan yarın görüşüne gelecek, haberin olsun. Allah'ıma emanet olun. Sizi seviyorum. Ezgo. Murat abi, İlyas Çatı Koparan radyo başına. Ömrüm, dakikan çabuk bitti. Şimdiden özledim seni. Bizi merak etme. Biz iyi. Seni çok seviyorum hayatım. Allah'ıma emanet ol. Kendine dikkat et. Şakran kadın kapalı. C9 koşunu olan güzelim, boncuk gözlüm, çiçeğim, her şeyim. Ecem'e sesleniyorum. Mektubunu bugün aldım. Seni çok özledim. Kendine iyi bak. Hüzne yer verme. Mavişim. Güzel günler yakındır. Allah'a emanetsin. Sevgilim Hasan Girgin. Sistemimizi şöyle bir açalım. Jingle'ımızı da hemen çalıştıralım bir.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Sümeyye Boyat. Aleykümselam kardeşim. T2A1 Koç'tan sevgilim Uğurcan Bilgi'ye, iyi ki doğdun gölgem. Yeni yaşın seni bana getirsin. Seni çok seviyorum aslanım. Ben Yunus Temel, Ali Aşakran bir nolda yatmakta olan canım abim Osman Temel'e çok çok selam. Ahmet Kaybir Anka Kuşu şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Sümeyye Boyat. T2A1 Koç'tan sevgilim Uğurcan Bilgi'ye, İyi ki doğdun gölgem. Yeni yaşın seni bana getirsin. Seni çok seviyorum aslanım. Ben Menemenli, namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan benim için kıymetli derli olan canım eşim Nazan Demirhan ömrüm. Sakın aklım burada kalmasın. Memo iyi. Hep kulüpte biz Muro ile oyalanıyoruz. Çocukların sana çok selamları. Cano, salı günü yanındayım. Eşyalarını yatırdık. Haberin olsun. Gecen güzel olsun. Tayyip Uçar'dan sana hasret şarkısı sana gelsin ömrüm. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemenli Mehmet Eriş, yani Eşref Tek. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Kadın

aslanımız var. Beni bilirsin, vicdanlıyım ve elimden geleni yine yaparım senin için. Çünkü ben sevdiğim için çok bedel ödemiş bir kadınım. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Hayırlısı buymuş ve hep bunu diledim ama iki çocuğun için lütfen canını ve kendini diri tut. Çok şey yasakta, imtihan ne kadar ağırsa o kadar sevilirmiş bir kul. Umarım kurtulursun uzun sürmeden. Kendine iyi bak. Murat abi iyi yayınlar. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan can dostum Ebru Çağlar ve oda arkadaşlarına selam olsun. Cano iddianamen hazırlandı. Eline geçer en kısa zamanda. Mahkeme tarihim belli olur 10 güne. Hakkımızda hayırlısı seni. Çok seviyoruz hanım ağamız. Murat abi dostuma ve oda arkadaşlarıma Gökhan Donay'dan Tarlabaşı şarkısı armağan olsun. Şakran T2 C13 koğuşuna yatmakta olan Talip Taşçı için Ahmet Kaya'dan başımı omzuma yasla sevgilim şarkısını rica ediyorum Murat abim. Eğer bir ihtimal varsa ben hep sana gelirim. Seni çok seviyorum. Sayfamızı yenileyelim. Sayfamızı yenileyelim. Ben Boran Sağlam Menemen'de yatmakta olan Oktay Karabal'ın doğum günün kutlu olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Seni seven Boran Sağlam. Ben Engin Taylan Şakran T1A8'de yatan Hüseyin kardeşime, kardeşim canını sıkma, umuda kelepçe vurulmaz, umudunu yüksek tut, çocuklarını düşün, umudun onlarla olsun, sen sağlam durursan onlar sağlam durur, sen babasın, arkandayız, kaç yıl olursa olsun fark etmez, dik dur, Buket'in de sana mesajı var, senin için hayırlısı dileğini, bazı şeyler bugün bitse de üzüldüğünü, dara düşersen ulaşacağını söyledi, bundan emin ol, seviyorsun kardeşim. Ben Altındağ'dan Emrah ve Elivan Şakran kadın kapalı. B3'te bulunan canım karım gülüme Ahmet Kaya'dan ağlama bebeğim şarkısı armağan ediyorum. Beni senden uzak tutan duvarlar olabilir ama senden vazgeçirecek hiçbir güç yok. Her şey geçecek Allah'ın izniyle canın hiçbir şey sıkma Rabbime emanet ol. Murat abim ben Mehtap İrem Aydın Gül'den Koyuncu radyo başına. Bacım bugün Naz'la konuştum. Mahkemen belli olmuş. Çok sevindim. İnşallah seni alacağız. Beni soracak olursan bu hafta ilk defa dışarı çıktım. Korkumu yenmeye başladım. Görüşüne geleceğim Allah'ın izniyle. Bir şey lazım olursa bilgilendir beni. Bacım dualarım seninle. Bacım için gece son söz. Sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Alparslan Aldanmaz. Aleykümselam Alparslan kardeşim. TK1 koşun atan Uğurcan Bilgi. Dostum, canım, kardeşim, aslanım, doğum günün kutlu olsun iki gözüm. Nice beraber yıllarımız olsun. Beni tanıyan herkese selamlar olsun. Murat abi, ben Şakran, 4 nolu B5 koğuştan tahliye olan Emircan Yılmaz, Onur Camgöz, Orçun Akar, Zaza Metin, Aydoğdu, Cenksun, Ahmet Mahmut Yılmaz, doğru mu acaba? Ahmet var yanında. Mahmut Yılmaz, Rıdvan Kahraman, Ercan Okçu'ya selamların en kralı gelsin. Demir kapılar dostu eskitmez, mesafeler adamı unutturmaz. Aynı sofrada oturduklarımızı, aynı kaderi paylaştıklarımızı dışarı çıkınca unutacak kadar vefasız değiliz. Allah hepinizi tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip etsin. Ahmet Kaya'dan karar vermek zor. Murat abim sana çok çok selamlar olsun. Kolay gelsin abim benim. Ben belki daha tarihi olan Meltem Toprak'ta Poç Açık Cezaevinde yatmış Tanrı kulu. Aleykümselam öncelikle Mehtap kardeşim ama hep yanlış ne diyelim şimdi. Yatmış Tanrı kulu canımın canı Erdal Çilesi radyo. Değil benim canım güzel olur seni çok fazla özledim. Kendini çok fazla dikkat et seni seven teyzen aklım fikrim hep sizlerle sizi seviyorum. Bu gecenin tüm güzel şarkıları benim paşama. Allah kurtarsın iyi ki benim yeğenimsin seni çok fazla ama çok seviyorum. Annenin de sana çok selamları var. Vallahi hep yanlış Meltem'in yazdığı. Biz ancak yakıştırıp da ikram ettik. Murat abim. Ben Meltem Toprak'la diyelim. İrem Çeliköz radyo başına. Bebeğim güzel kızım benim hiçbir şey düşünme. Allah'ın izniyle her şey çok güzel olacak. Sen kendine dikkat et. Canan Batur Damla duacıya selam olsun. Sizleri de çok ama çok özledim. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Murat abi ben Sevval Boyat. T2A1 koşuna yatan Uğurcan Bilgi Aslan eniştem. İyi ki doğdun. Bizlerle beraber bizim yanımızda nice yaşları aslanımız. Hep var ol. Seni seviyoruz. Özcan Deniz Aslan gibi armağan olsun.

Hemen sayfamı bir kez daha değiştireyim. Dışarıda nasıl bir fırtına var arkadaş ya. Vay vay. Allah dışarıda kalanlara yardım etsin. Menemenli Erdoğan Eriş, şakran kadın kapalıda yatan canım kardeşim Nazan Demirhan, seni çok özledik. Kendine iyi bak, Eltin'e çok çok selam söyle. Salı günü görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, tüm şarkılar sizlere gelsin. Murat abi, ben C8'den nezahat çok uyar. T1C14 olan benim kalbimin hükümdarı olan oğlum Mehmetcan Yıldırım, çok özledik yakışıklı oğlum. Annesinin kalbi, seni çok seviyorum. Annem Allah'a emanet ol. Ayrıca T3D1'de olan Emircan çok uyar paşam. Mektubunu aldım, çok mutlu oldum. Ben de yazdım, seni çok seviyorum ablasının paşası. Murat abi M.com için hasret olmadı şarkısı armağan olsun. Ben Efsun, T1A8'de yatan Hüseyin Taşdelen abime, abi adına üzüldük ama her şey Allah'ın takdirinde. Kendini salma, mucize diye bir şey var. Umarım bir mucize olur ve yanımızda olursun. İkinci iki evladın için diri dur ve dik dur. Aytenli kadının da mesajı var yanında ve zor durumda düştüğünde arayabilirsin diyor. Hala yanında. Bazı şeyler bitse de iki evladın ve hala arkanda duran Aytenli kadın için sabret. Güzel günler gelecek. İmtihan zor olsa da Rabbine sığın. Seni bekliyoruz. Kendine iyi bak. Ben zalimin kızı, T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Canım sevdiğim, ben iyiyim. Bir sorun yok. Sen de iyi ol. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kendine iyi bak. Kavuşmamız az kaldı inşallah. Olursa olur diyenle değil, seninle her şeye varım diyenle her şeye varım. Ebru Gündeş, ahyar çalarsan sevinirim abi. Murat abi, ben C8'den Kürt Serenay Gümüş değerli olan canım ablam Nezahat çok uyar. Kardeşim olan Neval Özay verdi. B4 koşunu olan annem Dilara Elduran. Ablalarım Büşra Çakman, Ayşe Yılmaz. Kardeşlerim Esen Keskin. Hasret Tanrı ver, tüm sevdiklerime selam olsun. Sevdiklerime geceye bir söz. Bu hayatta ne iyilik unutulur ne kötülük. Bayraklı'dan ben Nurullah Gerenkaya. Şakran T4'te yatan No 16'dan Hüseyin Kılıçkaya. Kardeşime selamlar olsun. Murat abi, ben C8'den Bahar Öztanık, derdilerim Arzu Kaya, Serenay Gümüş, Deha Zelvi, Elçin Can, Sezen Çalıkuşu, Döne Ergon olmak üzere gece bir söz de bizden olsun. İyi biriyiz ama her gün değil. Göz hasmını, gönül dostunu tanır. Sevinçek Kalle şarkısı gece armağan olsun. B1 koşu Ebru, bugün konuşamadık. Biz iyiyiz. Zeytin çok iyi. Sen de iyisindir umarım. Seni çok seviyoruz. Kendine dikkat et sakın. Üşütme. Kalın kalın giyin otur. Ben Resul Kartal Şakran T2 B3'te olan kral amcam Kürt Aydın başta olmak üzere T1 B8'de bulunan can abilerim Ozan Ahmet Kartal ve Halil Karagöz, Mehmet Karagöz abime de çok selam olsun. Sizleri seven sayan can kardeşiniz Resul Kartal. Yıldız Tilbe, aklım hep sende. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan biricik sevgilim Gökdeniz Yenince'ye armağan etmek istiyorum. Bir tanem, belki şu an birbirimizden uzaktayız ama bil ki aklımda kalbimde hep seninle. Aramızda ne kadar zaman ve ne kadar yol geçerse geçsin içimde sana ait olan o yerde hiç değişmedi. Seni düşündüğümde hala aynı sıcaklığı hissediyorum. Bu şarkı sana benden gelsin çünkü gerçekten aklım hep sende, seni çok seviyorum.

selamünaleyküm Murat abicim, iyi yayınlar. T212'de yatmakta olan derdimiz Ersin Örnek için Ahmet Kaya'dan bir Anka Kuşu şarkısı armağan ediyorum. Hayatımıza gülüşleriyle neşe veren adam, yarınlar hep var, seni çok özledik. Aleykümselam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2'den Karşıyakalılar Koğuş'tan Fuat Can namı der. Buradan Fuat Can namı der. Aleykümselam Fuat kardeşim. Buradan Aslan Yürekli abi Muhittin Çalışkan'a selam olsun. Son olarak B7'de bulunan Zafer Mingan'a, Serdar Geçti Saraylar sizin olsun, sokaklar zaten bizim. Cam Göz ailesine selamlar, bir gün gelecek bir gün geçecek kalacak. Fuat yanlış yazmışlar kardeşlerim, şöyle diyelim. Bir gün gelecek bir gün kalacak elbet, bir gün ve selam diyelim. T2'de yatan Bünyamin'im, unutma bir tanem, tamam mı? Yarın saat 12'de ara beni, geç kalma, seni çok seviyorum. Umarım geçen konuştuğumuzda sıkkındın, ferahlamışsındır. Kendine çok dikkat et bizim için, öpüyorum seni, kurban olduğum iyi kim. Murat abicim iyi yayınlar. T1'de yatmakta bulunan neşe kaynağımız Kazım Örnek için Ahmet Kaya'dan Hani Benim Gençliğim şarkısını armağan ediyorum. Her gecenin sabahı var. YNÇTEK. Ben Batuhan meraklı aracılığı ile cevap vermek istiyorum. Neden ben diye sormuşsun. Seni neden sevdiğimi anlatmak zor. Çünkü mesele bir sebep değil, sensin. Sesin, gülüşün, bana hissettirdiklerin, huzur, aşk, tutku tamamlanmış gibi hissediyorum seninle. Seni seviyorum. Çünkü kalbim seni seçti. Kalbime dokun. Öncelikle selamünaleyküm, aleyküm selam. Genco Yavuz kardeşimizin doğum gününü kutlar. Hayırlara vesile olmasını dilerim. Soner Taşoku. Ben T3C6'dan tahliye olan Mehmet Akın, yani Seyda. C6 koşuna atan Mert Güçer'e selam olsun. Gökhan Doğanay, Bilsen şarkısı benden armağan olsun. Bizim hayatımızı karartmaya çalışıyorlar ama bilmiyorlar ki siyah bizim favori rengimiz. Şakran Kapalı'da yatan kalbim Mertcan Karayüz, gülüşün benim en sevdiğim mevsimdir. Yanımda değilken bile en çok seninle huzurluyum. Aşk iki bedende atan tek kalbin adıdır. Elini tutmak, dünyayı unutmak demek. Seni çok seviyorum Mertcan'ım. En kısa zamanda kavuşalım. Rabbim senin olsun. Merak etme evdeyim, aklın kalmasın aslanım. Mertcan Karayüz. Şakran Kapalı'da yatan Mertcan Karayüz, aslanım, gülüşün kalbimin tek anahtarı, kara gözlüm. Evdeyim, merak etme, iyiyim. Seni çok seviyorum, Rabbime emanet ol. Aşk adamı Mertcan Karayüz. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam kardeşlerim. Biz uzak diyarlardan Gizem Bayar, Rabia Avun Şakran, Kadın Kapalı B, 10 koğuşuna yatmakta olan aşkımız Kardelen Nilay Yılmaz, diğer koğuşlardan dostumuz Nur Durukan, çiçeğimiz İrem Çeliköz, sizi seviyoruz. Kendinize cici bakın. Cezalar kilo alıyor kızlar. Dikkat edin. Yaza forumlarınızı koruyun. İki kişi tahliye olduğu sıra sizde. Yatmak için fazla güzeliz. O yüzden tek suçumuz güzel olmak. Uygar Doğanay hasret şarkısı güzellerimize armağan. Gizem Bayar yarım gelen mesajımız. Ben Gamze Toprak. Şakran T1'de yatmakta olan Umut Sevim. Bugün onun günü. Seni anam benim için doğurmuş Umutcan. İyi ki doğdun her şeyim. Nice sağlıklı beraber senelere, seni çok seviyorum. Gamze'nin Umut'u. Biz Hamza, Dilara, Özge, Salih, Eray. Şakran cezaevinde yatmakta olan Dilara, Elduran, Ayvalık Açık cezaevinde bulunan Gül, Solak, sizi çok seviyoruz. Bugünlerde geçecek Allah'ın izniyle. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Aslanlar gibi girdiniz, aslanlar gibi çıkacaksınız. Bizlerin aslanlarısınız, her zaman kalbimizdesiniz. Ben Hamza, içerideki tüm özelliklere beni sevenlere, özeklere beni sevenlere, canım ablalara, kardeşlerime gelsin bu şarkı. Ceylan Köse, Yusuf Demirkol, ben seni öyle sevdim ki. Şakran T-Tipi B8 koşuna yatmakta olan dostum Genco Yavuz'un doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Kalan yaş günlerini özgür günlerde geçirmen dileğiyle, sevgi saygılar Asil Aslan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan Zafer En Ucur. Aleykümselam Zafer kardeşim. T2'de yatan abim can bağı olmasa da kan bağı olan Gedizli Mustafa Arslan'a selam ederim. Nasılsın iki gözüm Aslan abim, iyisindir inşallah. Beni soracak olursan hamdolsun iyiyim. Sofrandan kader birliği yaptığın abilerime, kardeşlerime selam ederim. Seni seven kardeşin Zafer En Ucur, Gedizli Mustafa Arslan. Murat abi, Mustafa abimin koğuşuna benden Kala Kaldım şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da bin selam olsun abim benim. Sağ olasın, aleyküm selam Zafer kardeşim.
T4'te bulunan canım kanım abim Alman Okan kardeşe selam olsun. Kader birliği yaptığım abilere kardeşlere çileyi zorlu tek bir kavuşmayla silivermiş. Allah'ın mucizeleri sonsuzdur. İzmir Tepecik'ten Şakran'da bulunan babamız Aşkın Özbaylar, Batu Akkurt, Alperen Kiriş, Musa Kerem, Emek Barbaros Kiriş. Galerici, pırlantacı Osman Altun'da, koğuşun adalet sağlayıcısı Oktay Özdemir, Eftal Tütüncüler ve Erkan Ovaç'a selam olsun. Allah zirveyi nasip edeceği kuluna yokuş.

tırmandırırmış. Her zorluğun sonu eninde sonunda ferahlık olacaktır. Allah sizlerle olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK1 Koç'tan Ahmet Fırfır Erenkolik radyo başına. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Yapılan her yanlışa bir ziyaret borcumuz olsun. Sana da sözüm olsun. Ben Mehtap'tan Ahmet Fırfır. Şakran'da bulunan babamız Aşkın Özbaylar infaz düzenlemesi ciddi ciddi konuşuluyor. Hem de yetkili kişiler tarafından. Allah bir kapı kapatırsa bir başka kapıyı açar. Bir bakmışsın hiç ummadığın yerden bir mucize oluverir. Yeni yıla yeni umutlarla gireriz inşallah. Şakran T1 B9'da yatmakta olan canımız, değerlimiz, ailemizin reisi sevgili babamız Aşkın Özbaylar'a, evlatları İbrahim ve Hazal'dan sevgiler, saygılar. Sabret babacığım. Yine beraber olacağız. Dön bak arkana geçen yıllara. İçerideyken çok zor olan zaman arkana baktığında ne kadar çabuk geçen bir şeymiş. Üzülerek geçirdiğin anları gün gelir gülerek anlattığın kadar çabuk geçiyor baba. İnşallah kavuşacağız. Seni çok özledik. Eskisinden de iyi, eskisinden de mutlu, huzurlu günler geçireceğiz. Biz her anımızı yarım gelen mesajımız. Murat abi ben iki nolu A1 koğuşundan Furkan Aydın Erenkolik radyo başına aleykümselam kardeşlerim. Gece Aslan abim Bucalı Samet Kılıç'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Bizler her kimsenin mevkine konumuna bakmadan yapılan her yanlışın hakkını vermiş insanlar olarak bu saatten sonra da vermeye devam edeceğiz. Yıldız Silva aklım hep sende. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan biricik sevgilim Gökdeniz Yenince'ye armağan etmek istiyorum. Bir tanem belki şu an birbirimizden uzaktayız ama bil ki aklımda kalbimde hep seninle. Aramızda ne kadar zaman ve ne kadar yol geçerse geçsin içimde sana ait olan o yer hiç değişmedi. Seni düşündüğümde hala aynı sıcaklığı hissediyorum. Bu şarkı sana benden gelsin çünkü gerçekten aklım hep sende, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben iki nolu A1 koğuşundan Furkan Aydın. Aleykümselam Furkan kardeşim. Aynı koğuşta bulundum. Aslan amcam Eyüp Gürgür başta olmak üzere Can abim Bucalı Samet Kılıç ile geceye bir söz bırakmak isterim. Bizler hayata ters adımlarla başladık. O yüzden insanlara yanlış gelebiliriz. Her türlü kurnazlığı biliriz ama dürüstlüğe önem veririz. T4 B8'de yatan canımız Diyar Kara Sungur. Seni seviyoruz. Sensiz bir yanımız hep eksik. Seni bekliyoruz. Kısmet Şirketler Grubu. Selamünaleyküm Aslan abim. Ben T1 B14 Koç'tan Sait Çelik namıdar Kürt Bedo. Aleykümselam Sait kardeşim. Koç'un adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcımız Mehmet Şerif Olgun Sadullah Basat. Dostlarım Arda Bahar Fuat Afinli Sivaslı Osman Güneş. Aynı sofrada kadar bir yaptım. Abilerim Hüseyin Aç, Kadir Görür, Çetin Çırpı, kardeşlerim Emirhan Şener, Alfa Okale, Ahmet Akay, Teki'de bulunan dostlarım Hasan Özkan, Uğur Ramazan Beyaz. Özgür sofralarında görüşmek dileğiyle. Herkese kral olabilir ama kralların tacını da delikanlılar söker. Yanımızda olanlara selam. Arkamızdan konuşanlara bu şarkı armağan olsun. Cem Yıldız, Dari Dünya. T1 B14'te bulunan canım sevgilim Sait Çelik selam sevgilim. Haluk Levent'ten Aşkın Mapushane şarkısı benden sana armağan olsun. Unutma karanlığın en koyu anı şafağa en yakın olan olduğu zamandır. Dik dur sevgilim güzel günler yakındır. Sayfamızı yenileyelim varsa paylaşalım sonrasında müsaade isteyelim kardeşlerim.

Evet, bunları da okuyalım, sonrasında müsaade isteyelim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakran'da olan can dostum Emre Çelik dostuma selam olsun. Emom, sıkma canını, Allah büyük, sabır en büyük silahın olsun. Seni seven kardeşin Zafer en ucur. T4'te olan abilerim Onur Çelik, yani Halo Osman Elçi abime de selam olsun. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Resul Kartal T2A10'da olan abim Serdar Koyuncu'ya selam olsun. Abi nasılsın? İyisindir inşallah. Kendine iyi bak, seni seven kardeşin Resul Kartal. Bir daha değiştirelim, kimsenin hakkı üstümüzde kalmasın. İnternetler de ağır çalışmaya başladı. Ahmet Acıoğlu, ihtiyacım var sesine, parçasını çalsanız mı acaba? Böyle bir mesaj gelmiş. Hemen bir kez daha sayfamızı yenileyelim. Babanın dediği gibi, hani güzel, çok eski bir şarkısı vardı. Güzel bir gün görmezsem yakan da olur edin. Eğer beni dinlerse üstüme düşme benim. Güzel

çekemezsin kahrımı, yükün olurum senin. Tanrı yazmış bahtımı, üstüme düşme beni. Çekemezsin kahrımı, yükün olurum senin. Tanrı yazmış bahtımı, üstüme düşme benim dedi baba. Bugünlük bu kadar. Yarın hastane işim var valla. Dua edin. İnşallah iyi şeyler olsun. Yoksa durum vahim. Duaya ihtiyacım var. Şimdiden hayırlı cumalar. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Hepinize, içinde ben de dahil olmak dileğiyle, sağlık, sıhhat, afiyet, huzur diliyorum. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Ölmez de sağ kalırsam yarın yine aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Hoşça kalın. Allah rahatlık versin.

0: Murat da gönülden gönüle başlıyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu ya.

0: Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kancım seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

0: teşekkür ederim. Ellerinize sağlık, ağzınıza sağlık. Kalk.
1: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
2: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Evime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu ya.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Hey, Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da gönülden gönüle devam ediyor.
1: Hey, Alko, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor ya.

gözümü içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi?

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kancımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor ya.

Yar, ben sensiz kaldım ya. Ben çaresizim. Ben yalnız kaldım ya. Ben bitmişim. Ben şimdi yapayalnızım. Dört duvarlar sarmış bedenimi. Çocuklarım, yavrularım, anam babam. Perişanım ben. Sahile vurmuş balina misali. Ne kuma çıkabiliyorum,

0: Atakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler.
1: Allah Allah. Allah Allah.

Ahtakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler. Allah.